0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400'de 1 çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
3: İlaç Kimi Radyo.
4: Reklam.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı. Bingöl Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mayıs Salı sabahı Arefe günündeyiz. Bayrama kaldı bir gün. Saat itibariyle bir gün bile değil ama sabah düşünürsek bir günümüz var diyelim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Her günümüz bayramı bekleten Arefe günü tadında olsun efendim. Günaydın. Tadını çıkartın, hadi uyanalım bakalım.

sahtesini bile hasretiz dercesine. Cümlesi bile insanı üzen sahte para. Bir uyarı, özellikle kurban pazarlarına yapılan bir uyarı, emniyet kurban pazarlarına sahte para timi göndermiş. Ekipler vatandaşları sahte parayı anlamaları için 12 yol olduğunu söylüyor. 12 şekilde sahte parayı fark edebilirmişiz. Ben bir daha kurban pazarına dadanmışlar. Kurban satanlar, bizi dinliyorsanız dikkatli olun. Yalnız 12 yol.

Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayınlanan yeni kararda yeniden eğitime açıldı. YÖK Başkanı Özvan diyor ki ilk karar zorunlu bir hukuki işlemdi. Üniversitenin faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceğini söylemiş. Umutsuzluğa düşen 22 bin öğrenci yeni kararı sevinçle karşılamış. Valla ben 17 biliyordum, 22 bin öğrenci. Hadi bakalım, Allah zihni açıklığı versin. Ben dediğim bu gece hüzünleri kazasız belasız. Hocalarımıza kolay gelsin.

0: Sabah trafiğe çıktığınızda İstanbul bomboş. Öğleden sonra da aynı. 1,5-2 saatte gittiğiniz yerlere 15-20 dakikada gidebiliyorsunuz. Ama olur da çarşıya işiniz düşerse. İşte bayram alışverişi. Bir şeyler alalım derseniz. Mısır çarşısına inerseniz güzel bir kalabalıkla karşılaşırsınız. Alışveriş izdihamı söz konusu, en büyük yoğunluk Mısır çarşısında ve kapalı çarşıda. Eminönü'nde yaşanmakta, bilginiz olsun. İnsan seli akıyor.
1: Çizi düzmüş, kimi bekler.
0: Şekerleme, lokum, çikolata, kahvaltılık,
1: güzelim baksana,
0: ikramlık.
1: Adımı sorsana, Allah
0: aşkına. Bir de hadi
1: şu ateşi yak.
0: Tarihi Yarımada'ya gezelim diyorsanız.
1: Ulaş, dolaşmak ister.
0: Kalabalık arasında ben keyif alırım diyorsanız.
1: Baksana.
0: Mısır çarşısı, kapalı çarşı bekleriz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
7: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
6: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
7: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
6: Evet.
7: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
6: Neden ki o?
7: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru. Yani yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
6: Yener abi. Maydi bagaja, evet. Koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
7: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
6: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
7: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
6: ya
7: bulunabilirim.
6: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var
9: burada? Ula Asu, senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, Kılçık hocam.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen
13: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
14: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
15: Sağlamsa Lassa.
16: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
17: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
18: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
19: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık.

0: 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Almanya'dan kalma alışkanlık. Umut yine erken uyanmış. Olsun. Erken kalkan erken yol alır. Rızkını erken bulur. Umut günaydın, hoş geldin diyelim. İzmir'den Refika ablamız, Refika Çankaya göndermiş. Kanser hastası olan 45 yaşındaki, daha doğrusu özür diliyorum, 45 yıllık hayat arkadaşı şu an yoğun bakımda. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Rabbim şifasını eksik etmesin inşallah. Ona, tüm bir şifa bekleyen hastalara çalacağımız şarkıyı armağan olarak göndermek istemiş. Bayramımızı kutlamış, sağ olsun. Bir kez daha çok geçmiş olsun diyelim. Sevgi ve saygılarımızla. Güray Erok, 78 yaşındaki abimiz, Avustralya'nın Perth şehrinden yazmış. Normalde Avustralya bize ya Sydney'den ya Melbourne'den mesaj atarlar. 1,5 milyonluk nüfusuyla öyle görüyorum. Bir Perth şehri var. O da Sydney'e 4200 kilometre falan uzaklıkta. Oradan ilk defa aramıza katılan Güray abimize, Güray Erok'a bir selam gönderelim. Allah kuvvet versin size demiş. Çok teşekkür ederiz. Hepimizi Rabbim nazarlardan, kazadan, beladan saklasın. Hoş geldiniz diyelim. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bu arada Umut, yani erken kalkmayla ilgili anlattı yani erken alışkanlık diye. Birazdan paylaşacağım. Biz çok ciddi bir şekilde sivrisinek sezonunu açtık. Dün gece yine bayrama gelmişler kutlamaya. Dedim erken geldiniz. Saat 12. Daldım dalacağım. Gözler gidiyor, zil çaldı. Bismillah, bu saati kim olur? Kurye. Abi dedi 8 numara sipariş var mı? Yo. Dedim bak, bu apartmanda 2 blok var. Diğer bloktaki 8 numara olabilir dedim. Abi telefon açıyorum, açmıyorlar onlar dedi. Dedim ne yapayım, parasını verdilerse bana bırak. Ben yerim. Yok abi, onu da yapamam dedi. O zaman dedim, beni niye uyandırıyorsun? Çok kibar, çok efendi, çok özür dilerim abi dedi. Canımsın dedim, iyi bayramlar. Gönderdik. Yattım, tekrar dalacağım. Sivrisinek kulağımda. Paketi niye almadın? Paketi niye almadın?

0: Eğer bir cümle şöyle başlıyorsa, aa vallahi darılırım bak, olmaz Allah aşkına lütfen. Kız bir parça al, ölümü gör. Bu nedir? Misafire ikram, hizmette kusur etmemek için bir yalvarış nidasıdır. Çünkü bizde var bu. Ben ölümü gör, yemezsen küserim. Kız siz geleceksiniz diye yaptım. Bu muhabbet bizde çok var. Çok da severiz bunu. Karşı taraf yediği zaman da mutlu oluruz. Biz zorlarsak yerse mutlu oluruz. Kız yiyecek bir şey yok mu dediği zaman da, ay bunlar ne yüzsüz demeye de bayılırız. Böyle de bir yapımız var. Ama işte uzmanlar diyor ki, yine uzmanlar, bayram sofralarında yaşanan ısrar kültürü kimi sağlık zaman sorunlara yol açıyor. Yani kimi zaman sağlıklara, bu çok önemli bir nokta, özellikle tatlı baklava konusunda. Yani diyetisyenler bu konuda uyarıyor aslında. Misafir ikramda bulunmanın önemli bir gelenek olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bir tabak daha iyi, tatlıdan da almalısın gibi ve ısrarlar işte o zaman sağlık açısından risk oluşturuyor. İşte kavurma yapmışsınız, kesmişsiniz, gelmiş ya da siz kestiniz, ikram edeceksiniz. Baklava varsa, börek varsa, ay hele bir de sarma varsa, ölümü gör bak. Bak yemezsen darılırım bak.
1: Seni kurşuna dizmek varken adına kaç dizer istim biz.
0: O yüzden bayram sabahı

Kartal'dan Ayhan, gece 2'de biten mesaimiz sabah 7'de yeniden başladı. Uyandır bizi Şener abi diyor. Adres ver geliyorum. Rize'den yağmurlu bir sabahtan günaydın var. Kimlerden var? Artvin Havalimanı'nın güvenlikleri Meryem, Sebahat, Ekrem, selamı, iyi bayramlar demişsiniz. Yarın çalışmıyorlar demek ki. Müslüman aleminin kurban bayramını şimdiden kutladı Ahmet Hakan. Bak bugün kutladın, yarın yollarsan okumayacağım. Bugün kutladın. Demek ki yarın işim var diyeceğim. Bayram de Arve bugün ya. Gerçi ben de her sene aynı muhabbeti yapıyorum ama değişmiyor ki. Bayılıyoruz 2-3 gün önceden kutlamaya. Leman abla hiç işim olmaz. Hiç. Zerre işim olmaz bak, zerre. Diyor ki sosyal medyada bir şey var diyor. Bakıyorum devamlı karşıma çıkıyor diyor. Algoritma denilen sistem, neye çok bakarsam böyle birkaç saniye fazladan hep karşına onu çıkartır. Bilgin olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: olsa Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
6: Sağlam bankacılık.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Arabanı arabamla Tacoma, değerinde cinsat.
9: Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
10: İlaç Kimi Radyo.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: İlaç Kimi Radyo.
12: Reklam.
13: Türkiye'yi uyandıran adam.
12: Gönül dostu Şener.

Barış Alper şampiyonluk kutlamasına bu şarkıyla çıkmıştı. Özellikle seçtiği yer adam olmaz dediler yeri. Belliydi orayı özellikle seçtiği. Rezeli Barış Alper Yılmaz'a da yakıştı. Birilerine gönderdi. Alan mesajı almıştır herhalde. Sedat Fransa'dan bugün bayramı kutladı. Yarın bayram namazında olacağımız için diyor sabah dinleyemeyeceğim diyor. Senin canın sağ olsun. Arif Bey günümüz mübarek olsun. Kahramanmaraş'tan Meral abla nice arifelere, nice bayramlara diyor. Sen kaçta kalkıyorsun abi sabahları diye mesaj atmış. Vedat abi göndermiş. Valla bu sabah 5'i çeyrek geçeye saat kurdum. 5'te kalktım. 2'yi geçiyordu uyudum. Sivrisinek uyutmadı. 5'te kalktım kendi kendime.

Ne diyor bakın. Gönül kimi severse dünya güzeli odur. Kapıya sandalye, otur güzelim otur. Gönül kimi severse dünya güzeli odur.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 26 Mayıs Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken Ankara'da dikkatler cumartesi gününe çevrildi. Mahkeme tarafından genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek, 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isim, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Genel Başkan Yardımcılığı teklifini reddetti. Özgür Özel ise CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam ediyor. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özgür Özel bugün de İzmir'de miting yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar siyasetin de ana gündemi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da konuştu. Çelik, Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine sert çıktı.
5: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standardı düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
4: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Özgür Özel'e desteğini yineledi.
6: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum. Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakır Hansa, CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini aktardı.
7: Cumhuriyet Halk Parti'nin zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
4: Merkez Bankası mutlak butlan kararı sonrası ortaya çıkan ekonomideki dalgalanmanın ardından bir dizi ilave tedbir aldı. Bankaların kredili mevzuat hesaplarında büyüme sınırı yarıya indirildi. Tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Başkan Trump İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. İran'ın güneyindeki liman kenti Bandar Abbas'tansa patlama sesleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı. 4 İran ordusu mensubu öldü. Piyasalarda ise barış iyimserliği fiyatlanıyor. Orta Doğu'da bir barış anlaşmasının geleceği beklentisi artarken petrol 100 doların altına indi. Market ve restoranlarda yeni bir dönem başlıyor. Artık ürünlerde yanıltıcı etiket, görsel ve ifadeler yasaklandı. Market ve restoranlarda 32 farklı ifade ve görsele sınırlama getirildi. Kurban Bayramı arefesinde trafik kazaları haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan Trabzon'a giden 5 kişilik bir aile yok oldu. Adana ve Niğde'de de meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0.6 değer artışıyla 13.890 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.41, gram altın 6.705 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Çorum finalde Esenler Erokspor'u 2-0'la geçti ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu netleşti. 26 kişilik listede Real Madrid'den hiçbir futbolcu yer almadı. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
9: Otopratik. Otopratik.
10: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
9: Otopratik. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
10: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

26 Mayıs Salı sabahı, Arifes sabahı, 8.12 oldu saatlerimiz. Rusya'dan geliyormuş İsa Çelebi. Yorucu yolculuğun ardından vatanıma, bayramıma Rabbim yine nasip etti diyor. Tüm yollarda cefa çeken şoför arkadaşlara İsa Çelebi'nin armağanı olsun. Ankara'dan Betül Hanım aramızda, hoş geldin diyelim. Ayten abla da geldi. Arefem mübarek olsun diyor. Güzel bir bayram diledi hepimize. İyi bir bayram. Çocukların bol bol harçlık topladığı, kurban kesenlerin eti çoğunu evine saklamadığı, gelen misafiri güler yüzle karşıladığı, gelin ya da damat ayırmadığı bir bayram olsun inşallah.

0: Haritaki risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
7: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım net, SigortamNet.
10: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
11: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: biz.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor.

0: başlıyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com.

0: bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın. Bakım otopratik,
1: otopratik. Evde huzurla, yolda güven.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Gerçekten çok güzel Azeri türküler var. Şahlar Azimo bu da onlardan bir tanesi. Nari Nari. Son zamanlarda sosyal medyada da bayağı bir kendini gösterdi. Hele hele paylaştığımız şeylerin altını müzik aradığımızda ilk aklımıza gelenlerden biri oldu. Sivas'ta Halil Peker'le bizi dinliyor sevgili Musa. Musa günaydın. Kasap Musa. Genel bilgilendirmeyi de yaptı. Kurbanınızı kestikten sonra etleri üst üste bekletmeyin. Şöyle birkaç saat diyor bir kendine gelsin. Danimarka'dan Hamza ben de buradayım dedi ya. Deminden beri seni düşünüyoruz nerede bu adam diye. Neredesin sen? Gaziantep'ten Anıl. Şimdiden iyi bayramlar demiş. Herkesin derdi bayram harçlığı. Benim bilmediğim bir şey mi var? Biri bayram harçlığı dağıttığımı falan mı söyledi? Kocaeli'de yaşayan emekli makine mühendisi Mesut Nöbetçigil. İşte Nöbetçiler demin akrabası değil. Mesut Nöbetçigil 2005 yılında emekli olduktan sonra dünya turu yapmaya karar vermiş. 132 ülke gezmiş. Biz sirkeciyi inemiyoruz. Kalabalık diye. Abi helal olsun Mesut abi. Emekli olup 132 ülke gezmiş. Azerbaycan'a gittim mi bak en önemlisi o.

0: Yaşasın Tulum. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 26 Mayıs Salı. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle bugün turumuza başlıyoruz. İlk durağımız NTV Haber portalındayız. Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon, belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir'de geçtiğimiz saat diliminde jandarma Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yaptı ve CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay'la imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından da İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Ekiplerin belediye binasındaki aramaları devam ediyor. NTV'de yargıdan bir diğer manşete bakalım. Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme, firari şüpheli yakalandı. 2018 yılında bir şantiyede ölü bulunan emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın soruşturmasında firari inşaat sorumlusu da yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki firarinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Basın turunda TRT Haber'e uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette Milli Aile Haftası paylaşımıyla, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması, ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir, dedi. Habertürk'te ise dikkat çeken manşet, CHP sitesinde Özgür Özel'e ait içerikler siteden kaldırıldı, Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişi yayımlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde yapılan değişiklikler dikkat çekti. Özgür Özel'e ait bazı içerikler kaldırıldı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan özgeçmişi de yeniden siteye eklendi. Cumhurbaşkanı Aday Ofisi bölümü de erişimden çıkarıldı. Anadolu Ajansı'ndaysa İsrail ve Lübnan manşetti. İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırılarını şiddetlendirmesi ve kapsamını genişletmesi kararı aldığı bildirildi. Kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Hürriyet'te dikkat çeken manşet, 5 lirayı ver, milyonları al. Yaklaşık 200 milyar liralık kara para aklayan örgüte yönelik geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmişti ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da olduğu 135 şüpheli tutuklanmıştı. Örgütün kullandığı kuryeler aklanan paraları Adana ve İstanbul Kapalı Çarşı'daki döviz bürolarında nakde çeviriyordu. Seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık bir banknot veriyordu. Kuryenin örgüt tarafından gönderilen kişi olduğunu anlayan dövizci de ona gerekli yerlere nakletmesi için milyonlarca lira veriyordu denilmiş. Hemen alt sütundaysa yetkisiz kıyma çekene ceza başlığı var. Yetki olmadan kıyma çekenlere 26 bin lira, uygun olmayan yerlerde bu işlemi yapanlara da 53 bin lira ceza uygulanacağı açıklanmış Kurban Bayramı süresi boyunca. Sabah gazetesinde ise eşkıyalığa izin vermeyiz manşeti dikkat çekiyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygısızca hedef alan Özgür Özel'e çok sert çıktı. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Biz siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz ama iş şantaj, tehdit ve haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net şekilde söylüyorum, siyasi zorbalığa, siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesi ise sokağa çıkacak yüzümüz var manşetiyle karşılıyor bizi. CHP lideri Özgür Özel genel merkeze kapısı kırılarak girilmesini işgal saydı. Bizde mal mülk, onlarda sokağa çıkacak yüz yok, teslim olmayacağız, direneceğiz diye meydan okudu. Milliyet gazetesinde ise Amerikan Başkanı Donald Trump dikkat çeken bir açıklamayla manşette barış için İbrahim anlaşmaları şartı getirdi. Amerikan Başkanı İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etti. Trump ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak dedi. İbrahim anlaşmaları İsrail'le bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek amacıyla imzalanan bir dizi ikili anlaşmaya verilen ortak isim. Basın turunda bugünün kapanışını Posta gazetesiyle yapıyoruz. Dikkat çeken haber, IBAN'ını verdi, hayatı bitti. Adana'da kendisine 700 lira borçlanan arkadaşından parasını alabilmek için IBAN numarasını veren protez bacaklı Tarkan Torun, haberi bile olmadan kurban dolandırıcılığının parçası oldu. 5 yıl hapis cezası alan ve cezaevine konulan Torun, koğuşta düşünce protez bacağını da kullanamaz hale geldi.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

dünya be. Bugün varız, yarın yokuz. İnşallah oluruz da. Garantimiz yok. Eskişehir'de Hüseyin. Samsun'dan Hamide. Diyarbakır Bismillah'dan Mert Koloman. Günaydın. Efendim, yine bir araştırma yapılmış. Yapılan bu araştırma neymiş biliyor musunuz? 15 bin kişi katılmış. Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli olmuş. En çok küfür eden şehir. Sinkaflı konuşuyorlar, kibar söyleyelim. Valla haber okumadan önce ilk aklıma bir şehir geldi. Çünkü tanıdığım birçok dostum, arkadaşım cümle kurarken cümle içerisinde bile ister istemez ağzından kaçırdığı bir şeyler var. Dedim bunlar birincidir. Cihan'a bir selam göndereyim. Cihan! Efendim, 15 bin kişinin katıldığı araştırmada çok ilginç, size sorsam mutlaka yazacaksınız şurası burası diye. Listenin zirvesinde Edirne var. Ne yapayım ya? Edirne birinci sırada. Asıl şaşırdığım ikincisi oldu Uşak. Uşak ikinci sırada ve Muğla üçüncü sırada. En çok küfür eden şehir duruyor. Haber öyle diyor bak. Edirne bir, Uşak iki, Muğla üç. Dedim bizim oralara bir bakalım. En yumuşak yerlerse Siirt, Rize, Çanakkale çıktı. Rize, Trabzon. Hiç yumuşak. Yumuşak bir dil tercih ediyormuş. Siirt'tekiler, Rize'dekiler, Çanakkale'liler. Çanakkale'liler. Bana yapamazsın müşkan. İstersen de kopamazsın.

de yaşıyoruz, böyle de yaşıyoruz. Zengin de ölüyor, fakir de ölüyor. Gideceğimiz yer aynı. Anın tadını çıkartın. Carpe diem. Başka bir şey demeyeyim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima senin.

0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
2: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
1: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
2: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
1: Evet.
2: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
1: Neden ki o?
2: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
1: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
2: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
1: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar aslan.
2: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede bulunabilirim.
1: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
6: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
7: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
8: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
6: Oh be, dünya varmış.
7: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
6: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
9: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresler uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: 999 lira.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Bilek.
1: Ne güzel söylüyor rahmetli. Bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli ama. Bu
2: dünyada işte şüpheyi biraz kaldırabilmek insan olduğu kendiliğinliği gibi. Böyle düşünenler var çünkü. İnançları doğrultusunda. Allah kabul etsin dualarını, niyazlarını. Mühsen abla aynen güzel düşünelim, güzel olsun her şey diyor. Konya'dan göndermiş. Bak bugün bayramı kutluyorsunuz, yarın kutlamayacağım ha. Yarın yazacaksınız okumayacağım. Kocaeli'den Ertuğrul diyor ki, Ertuğrul Gül'den. Bence Kocaeli'yi birinci yapmamız lazım. Hadi tamam, siz birinci olun hadi. Arife gününde bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Yüksel Baltacı'nın Lelemana şarkısıyla vedamızı yapalım. Kezban'dan sonra sizlerle birlikte. Ölmen sağ kalırsak. Kurban Bayramı'nın birinci günü. Çarşamba sabahı. Birlikte olmak ümidiyle. Bütün güzellikler sizinle olsun. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 26 Mayıs Salı, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken Ankara'da dikkatler cumartesi gününe çevrildi. Mahkeme tarafından genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek, 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isim, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Genel Başkan Yardımcılığı teklifini reddetti. Özgür Özel ise CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam ediyor. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özgür Özel bugün de İzmir'de miting yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar siyasetin de ana gündemi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da konuştu. Çelik, Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine sert çıktı.
5: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standardı düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
4: İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Özgür Özel'e desteğini yineledi.
6: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum. Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'sa CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini aktardı.
7: Cumhuriyet Halk Parti'nin zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
4: Merkez Bankası mutlak butlan kararı sonrası ortaya çıkan ekonomideki dalgalanmanın ardından bir dizi ilave tedbir aldı. Bankaların kredili mevzuat hesaplarında büyüme sınırı yarıya indirildi. Tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan düşürüldü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Başkan Trump İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. İran'ın güneyindeki liman kenti Bandar Abbas'tansa patlama sesleri geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı. 4 İran ordusu mensubu öldü. Piyasalarda ise barış iyimserliği fiyatlanıyor. Orta Doğu'da bir barış anlaşmasının geleceği beklentisi artarken petrol 100 doların altına indi. Market ve restoranlarda yeni bir dönem başlıyor. Artık ürünlerde yanıltıcı etiket, görsel ve ifadeler yasaklandı. Market ve restoranlarda 32 farklı ifade ve görsele sınırlama getirildi. Kurban Bayramı arefesinde trafik kazaları haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan Trabzon'a giden 5 kişilik bir aile yok oldu. Adana ve Niğde'de de meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Çorum finalde Esenler Erokspor'u 2-0'la geçti ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı. İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu netleşti. 26 kişilik listede Real Madrid'den hiçbir futbolcu yer almadı. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Şansa kalmaz işimiz
9: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
12: Kezban'ın günlüğü.
13: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın, herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Bir bayrama daha kavuşmak nasip oldu. Bayram arifesinden herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren sevgili kralcılarımıza şimdiden iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Ve hatırlatalım, biz bayram boyunca sizin için burada olacağız. Hiç kimse, kral ailesinden hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Her birimiz bu büyük ailenin bir parçası olduğumuzu, bayramda birlikte olduğumuzu hissederek bayramı

0: vesilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Gelsin mi?
5: Gelsin.
6: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
7: Tıkla gelsin.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele Kılçuk hocam.
12: Albayrak Finans.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günler...

0: Günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Servis.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Yapı Kredi World'lular

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Sevgili Kralcılar Bayram Arife'mizi tebrik ediyorum. Rabbim bayrama da kavuştursun sağlıkla inşallah sevdiklerimizle birlikte. Bizler bayram boyunca burada olacağız. 7/24 Kral ailesiyle birlikteyiz. Kral ailesine mensup hiç kimse, dünyanın her santimetre karesindeki kardeşimiz, hiç kimse kendini yalnız hissetmesin diye bayram boyunca beraberiz.

0: Kral FM tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyenler, şu an direksiyon başındakiler ya da yola çıkma planı yapanlar. Hepimiz biliyoruz o hissi. Yola çıkarken içten içe bir acaba dersiniz. Aman bir aksilik çıkar mı, yolda kalır mıyım diye düşünmekten bazen yolun keyfini bile çıkaramazsınız. Aslında işin sırrı basit. Yola çıkmadan önce aracınıza, aracınızı emanet ettiğiniz yere de sonuna kadar güveneceksiniz. İşte tam bu noktada size araç bakımında Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten bahsetmek istiyorum. Otopratik, periyodik bakımdan lastik değişimine, aküden klimaya kadar aracınızın neye ihtiyacı varsa hepsini tek çatı altında çözüyor. Hem de uzman ekipler ve garantili hizmetle. Ama asıl bomba kısmı şimdi geliyor. Artık tüm bu bakım sürecini yerinizden bile kalkmadan online olarak planlayabiliyorsunuz. Hemen otopratik.com.tr'ye giriyorsunuz. Aracınızın marka ve modelini seçtiğiniz an size uygun bakım paketleri ve fiyatları şeffaf bir şekilde ekranınızda. Sürpriz masraf çıkar mı derdi yok, her şey net. Randevunuzu size en yakın noktadan oluşturup online ödeme seçeneğiyle size özel avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz. Otopratik kaliteli yedek parçayı garantili hizmetle birleştirip size sadece güvenli bir sürüş bırakıyor. Siz de aracınızın bakımını daha fazla ertelemeyin. Hemen online randevunuzu oluşturun. Otopratik güvencesiyle yolun tadını çıkarın.
0: Kral FM tanıtıcı reklam.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklarda ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
4: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
5: Bayram coşkusu vatanda. 22

0: Hattı taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ol.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
8: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

büyüyen iki güzel kardeş Zeliha Kendirci ve Şahin Kendirci'nin arka arkaya iki güzel yorumunu paylaşayım. Onlara da buradan selamlarımı, sevgilerimi ve iyi bayramlar dileklerimi ileteyim. Yolları bahtları açık olsun. Çok hak ediyorlar. Bu yolculukta en zirveye tırmanmayı çok hak ediyorlar.

0: Bu şarkıyı İzmir'de Rıfkı Çankaya'ya 45 yıllık hayat arkadaşı, şu an yoğun bakımdaymış, onu yazmış bana. Kanser tedavisi görüyor diyor. Sıradaki şarkıyı ona ve tüm sevdiklerime, bütün hastalara armağan ediyorum diyor. Allah acil şifalar versin inşallah. Sizin eşinize ve tüm hastalarımıza.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Cars'ta.
1: VavaCars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var
7: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Nacele kulçuk.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: TV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler asla.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone!

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
5: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
4: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
7: Kezban'ın Günlüğü.
8: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

Bile tam 22 sene geçmiş, vay be. Beni affet, ne güzel zamanlardı o zamanlar. Kaybetmek için kıymetini bilemedik diyelim, beni affet. Kime söylüyorum bunu? Kendime. Gençliğin zirvede olduğu zamanlar. Yani zamanı su gibi içtiğimiz zamanlar, Müslüm Baba'nın şarkısında dediği gibi. Zamanı içmişiz, haberimiz yok. Geliyor geçiyor zaman, içinde olduğumuz an tek gerçeğimiz, tek mucizemiz. Onun için kıymetini bilmek lazım. Sağlıkla güzel bir nefes alabilirken, bakın az önce hastalara şifa diledik birlikte, onlara dua gönderdik. Hastane yataklarında bizi dinleyenler var. Temiz, güzel, sağlıklı bir nefes için dua edenler var. Şükredecek çok şeyimiz var, onun farkına varalım.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Türkiye'nin dört bir yanında şarkılarımızı eşlik eden sevgili kralcılarımıza armağan edelim bu güzel şarkıları. Metin Şentürk'ün yorumundan Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Gidemem gelecek, sevenlerine hediyem olsun. Sinop Ayancağı'a da gönderiyorum güzel şarkıyı. Yıkamacı Fikri Kartal, selamlar sevgiler gönderiyorum. Güzel mesajlarına teşekkür ederim. Bugün Arife yarın kurban demiş. Adana'dan Bekir Erken, güzel karımla meleğimle yıllardır sizi takip ediyoruz, dinliyoruz demiş. Selamlarını iletmiş. Bizden de sizlere selamlar. Şimdiden hayırlı bayramlar.

Yarın kısmet olursa saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum sevgili kralcılar. Bugün geldik programın finaline, bayramın birinci gününde ve bütün bayram boyunca birlikte olacağız. 7/24 kral sizinle. Sizlerin mesajlarınızı, sevdiklerinizi ulaştıracağız. Sizleri buluşturacağız inşallah güzel şarkıların notalarında. Ve özellikle de gurbetteki kralcılarımız bayramı memlekette gibi hissedebilmek için kralın başına geçecekler. Yine şarkılarımıza eşlik edecekler, mesajlarını gönderecekler. Benden hemen sonra Ali Eğin Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşçakalın. Finalde Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım var, kaçırmayın. Ben...

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Canın çekince aç bir afşar seninle. Meyveli sade iç bir afşar keyifle.
3: Afşar doğal maden suyu.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
10: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
11: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
12: TEB o kadar iyi ki TEB.
13: Garaj Yolu Ekspertiz.
14: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor. Kezban'ın Günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı.

0: Tekrar yapsın. Yalan mı yok, kanamaksın.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
2: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Otopratik.
6: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus, Afrikalı Ali

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Bugün Arefe, yarın Kurban Bayramı. Bayramda da inşallah yayında olacağız, sizlerle birlikte olacağım. Yarın da saat 11'de yine bu saatlerde birlikte olacağız. Mesajlarınızı da bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul. Amerika.

0: Avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: işte bulacaksın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Biz devam ediyor sevgili Murat kardeşim. Murat Tunç bir mesaj göndermiş. Diyor ki abim bana ve babama bir şarkı çalarsan sevinirim. Babam Hakkı Tunç. Ona da bir şarkı armağan edersen sevinirim diye notunu iletmiş sevgili kardeşim. Çalarım tabii ki sıradaki şarkıyı sevgili babamıza armağan olarak gönderelim. Mustafa bir not iletmiş. Ben de keyifle her gün seni dinliyorum. Benim için de bir şarkı. Bursa'dan selamlar. Bayram Erik göndermiş. İyi yayınlar diliyorum. Bir de isteğim var demişsin ama az evvel Ferdi Tayfur çaldım. Sıradaki şarkıyı armağan ederek sizlere devam edelim.

Mesajlarımıza tekrar göz atalım. Kastamonu, Germeş'ten Ali Değirmenci'ye bütün şarkılar tüm kral dinleyenlerine armağan olsun. Kurban bayramımızda mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum diye notunu iletmiş sevgili kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Çepik, kucak dolusu selamlar. Paris'te dinlemedeyiz. Seviliyorsun diye bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Pendik, Çelik Spor'dan Reis, hayırlı bayramlar. Veli Baba ekiplerden Mehmet, Arda, Recep, Tayfun, Osman. Osman'ın selamları var. Ve sana armağan olsun demiş çalacağın şarkı. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Hayırlı bayramlar diliyorum sevgili Serkan. Sakarya Karasu'dan Naci Yılmaz, oğlum Çınar Yılmaz için senden bir istekle bulunacağım diye notunu iletmiş. İstek şarkısında yazmış bu arada. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
6: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
5: Tamam da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
6: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
5: Evet.
6: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
5: Neden ki o?
6: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru. Yani yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
5: Yenir abi. Maydi bagaja, evet. Koyalım. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
6: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
5: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
6: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
5: ya
6: bulunabilirim.
5: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: 26 Mayıs Salı gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez konuştu. Müdahalenin devletin ya da güvenlik güçlerinin başlattığı bir süreç olmadığını söyledi. Talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini belirtti. Başkentte dikkatler artık cumartesi gününe çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Bu arada CHP'de eski parti meclisi göreve geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 38. kurultay öncesi parti meclisi talebi kabul edildi. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isim CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç genel başkan yardımcılık teklifini reddetti. Özgür Özel ise mesaisine mecliste devam ediyor. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özel bugün de İzmir'de miting yapacak. Özel yaşanan gelişmelere ilişkin T24'de de değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel, butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimse endişe etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendirdi. Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine sert çıkan Çelik, CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık dedi.
2: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standardı düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
1: İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı bu sabah saatlerinde. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve eşinin de yurt dışında oldukları belirlendi. 2 kişi ise aranıyor. Sınır ötesine uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Başkan Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Anlaşmayla birlikte kısaca İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerekiyor. Piyasalarda barış iyimserliği de fiyatlanıyor. Petrol 100 doların altına indi. Yarından geçerli olmak üzere de benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Kurban Bayramı arifesinde trafik kazaları haberleri de gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan Trabzon'a giden 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Adana ve Niğde'den de kaza haberleri geldi. 4 kişi yaşamını yitirdi. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan indi. Türk lirası cinsi ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için de aynı şekilde 1 puan düşüş yapıldı. KOBİ kredileri içinse 0.5 puanlık daraltmaya gidildiği görüldü.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da güne %0.6 değer artışıyla başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.43, gram altın 6.676 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76 bin dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörlot'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlilerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi'nde Crystal Palace'la Rayo Vallecano yarı finalde karşılaşacak. Leipzig stadında oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85 ile geçen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Evet, bayram tatilini memleketlerinde, köylerinde geçirmek için yollara düşen birçok kralcımız gidecekleri yerlere vardılar. İstanbul trafiğinde de bu sebepten dolayı bir rahatlama var. Dün özellikle ben de biraz şehir merkezinin olduğu yerlere gittiğimde o rahatlığı hem akşam saatlerindeki trafikte hem öğleden sonraki rahatlıkta fark ettim. Bugün de yine İstanbul trafiği rahat görünüyor. Hafta sonu büyük bir ihtimalle bayram dönüşünde yine yoğunluk yaşanacak. Memleketlerinden tekrar büyük şehirlere, geldikleri yere geri dönecek olanlar, zamanlamayı ona göre ayarlarsanız eğer, çünkü giderken aynı gün, hatta 2 gün üst üste bir yoğunluk yaşanmıştı. Trafiği de göz önüne alarak hareket ederlerse eğer, sağlıklı bir şekilde inşallah gidecekleri yerlere ulaşırlar. Mesajlarınızı da saat 13'e kadar değerlendireceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun.
1: Ladies and gentlemen, gentlemen, gentlemen.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu.

0: bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat, sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
1: Tahsildar oğlu benim peynirim.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.
2: Afrikalı

Diyor sevgili İdris Adabağ Ankara'dan göndermiş mesajını. Diyor ki ilk önce senin daha sonra tüm kral dinleyenlerinin bayramı mübarek olsun. Kurban bayramınız en içten dileklerimle kutlarım diye bir not iletti. Sevgili İdris'im öpüyorum ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı bayramlar. Nur bir mesaj göndermiş. Bayram izni münasebetiyle evde seni dinliyorum. Mesai arkadaşlarıma özellikle Eda'ya bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz diye notunu göndermiş. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Adaşım Ali göndermiş mesajını Adana'dan iletmiş. Abi keyifle her gün seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz. Sıradaki şarkıyı göndereyim. Antalya Döşeme Altı ilçesinden selamlar sevgiler. Bayramınızı kutlarım. Şarkı eşim Hicran ve oğlum Şevket'e armağan olsun diye bir not iletilmiş. İntizardan çok güzel bir şarkı hazırladım. Sizlere armağan olsun.

0: Size sevgili Yusuf kardeşim Trabzon'dan bir mesaj göndermiş. Biliyorsunuz Kral FM'in yayını Trabzon'da geçtiğimiz ay başlamıştı. Ben de hatta birkaç gün yayınımı oradan gerçekleştirmiştim. Yusuf, dinliyoruz.
1: Kral FM dinliyorsak sebebi Alaaddin'dir. Afrika Lali'ye Trabzon'dan sevgiler, selamlar. Bize bağımlılık yapmışsın 15 yıldır kıymetli abim.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Yusuf'cum. Sanırım ailecek araçta dinliyorlar. Ses ne kadar yayına geldi bilmiyorum ama WhatsApp'tan bir mesaj iletmiş. Sevgili Yusuf kardeşime ve ailesine çalacağım bu güzel şarkıyı da tüm Trabzonlara armağan olarak göndereyim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir,

0: Bellona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.
2: Afrikalı Ali. Afrikalı.

Efendim veda vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Bugün Arefe, yarın Kurban Bayramı. Tüm kralcılarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramda da aynı yayın saatinde sizlerle birlikte olacağım. Yarın 11'de tekrar görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar azalıyor, sıcaklıklar artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 25, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

işte böyle dostlar. Birinin arkasından konuşmak kolaydır. Önemli olan yüzüne bakınca da aynı dürüstlüğü göstermektir. Kalbi temiz olanın dili ağır olmaz. Güzel konuşun ki ardınızdan da güzel dua kalsın. Beddua değil diyoruz. Böyle önemli güzel bir günde birimizden bolca dua olsun. Rabbim herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Arefe günündeyiz dostlar. Tabii ki bu güzel günün anlamına yakışır bir şekilde yaşamayı Rabbim her birimize nasip etsin. Kralcılarımıza 2 saat boyunca yine çok özel şarkılar paylaşacağız. Yan etkisi olmayan en sağlam reçeteleri itinayla yazacağız. Bu şarkılar başka hiçbir yerde yok kardeşim. Sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Hemen sonrasında tabii ki hizmet sırası bizde. Şarkılarımız günümüze renk atacak. Uygunuzda tercüman olacak dostlar. Hepiniz Alim Kralı'na hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

olduğu yerden güçleniyor dostlar. Her karanlığın ardından mutlaka bir sabah doğar. Zaman en tesirli ilaçtır. Sabretmesini bilene tabii ki. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Yoklamada yerini alan kralcılarımızın şahane paylaşımlarını görüyorum. Var olun canlar. Duygularımız karşılıklı. Bu şarkını dinlerken neler yapıyorsunuz? Hangi duygu halini bizi dinliyorsunuz? Paylaşın benimle, olur mu? Eyvallah. Aç sesini kardeşim. Helal olsun size, işte bu.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: bonusları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bir sestir. Yıldız ablamızı severiz. Hiç sevmedin ki şu dakikalara acayip güzel yakıştı. Yine duygularınıza tercüman olacağına inandığım bir şarkımız daha var ki Cansever'le devam ediyoruz. Muhterem ablacığım, senin de harita günün mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Arabada seyir halinde dinleyen kralcılarımız var. Ben sevgi eşim Vahittin için bir şarkı istiyorum demiş. Yolunuz açık olsun. Mersin'den, Polcu'dan sevgili Cemre'cim ve çalışma arkadaşlarınız şu anda bize kulak veriyormuş. İsa ve müşterilerine, kendileri erkek kuaförüymüş. Programımızı takip ediyorlarmış. Eyvallah. Evde spor yaparken sizi dinliyoruz. Hani bir kız şarkılarınız motivasyon oluyor demiş. Kesinlikle katılıyorum. Karaman'dan sevgiler. Büyük abicim eyvallah. Selam olsun. Karaman'a da etkili reçetemizi hemen yazıyoruz.

0: Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttun ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken. Sen...
1: Çok seviyoruz bu şarkıyı biliyorum. Kaderimdir derim, üzülmem. Çünkü bilirim ki her gelinin bir nedeni, her gidenin bir vakti vardır değil mi dostlar? Bazı insanlar ders olur, bazı insanlar yara olur ve bazı insanlar da aynen şarkıda söylenmiş olduğu gibi kaderimiz, kaderimiz oluyor. Yapacak bir şey yok. Konya'dan sevgili Özlemciğim selam olsun. Ben de senin Arife günü kutluyorum. Mustafa Bozkurt. Çorum Osmancık'tan bizi dinleyen krallarımızdan, arkadaşı Halil Tuzcu, Emirhan, Ekmekçi Süleyman ve fırında çalışan tüm arkadaşlarını armağan etmiş. Mesaide, yolunda, yoğunluğun içerisinde bizi dinlemekteler. Helal olsun size. Alın teriyle kazanan her bir lokma. Kolay gelsin bir kez daha.

0: Ya işte böyle dolar.
1: Elbette.
0: Gidimden sevgili Nazmiyeciğim, selam olsun sana da. Harbi kız eşim Yusuf Arık ve canımın içi oğlu Poyraz için şarkı istiyorum demiş. Bir sevenimiz ne yollarsan yolla, hiç sıkıntı yok demiş. Tüm şarkılarımıza güvenmiş. Teşekkür ediyoruz. Keşke adını da yazmış olsaydı, heyecandan unuttu herhalde. Gaziantep'ten Hatun Yakar. Gülü'den bir şarkı bekliyorum. Harbi kız çok sevdiğim eşim, armağan ediyorum demiş. Mustafa Bozkurt. Sevgiler bir kez daha sana ve sevdiklerine. Metin abicim kendisi terzi, bir şarkı bekliyorlar. Cemal'e ve Hüseyin abimize, elemanlara da kolaylıklar.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Önce halk, sonra bankız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halk.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Moda fanlara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.
4: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Kanalımızın birçok güzel şarkısı var ama hareketli şarkılar arasında en sevdiklerimden duygularınıza umuyorum ki tercüman olmuştur. Mekanı cennet olsun diyelim. Şimdi birazcık ritmimizi arttıralım istiyorum bugün Arife günü. Temizlik yapılıyor. Damar şarkılarla şöyle bir mazi yolculuğu yaptık ama hayata dönmek lazım değil mi? Evet. Kendimizi bir güncelleyelim bakalım. Sevgili İpekçim, canımsın. Gördüm mesajını. Antalya L tipi kapalı cezaevinde yatan Rabia Parlar, Havanur Ünal, Sultan Elden, Aycan Öner'den Başımı Alır şarkısını istemişler. Bilmiyorum o şarkıyı arkadaşlar. Allah kurtarsın. İzmir'den Rukiye, mutfakta sarma sarıyormuşsun. Ah Rukiye'cim, benim de sarma sarasım var ama vallahi bir türlü olmuyor. Arkadaşım da bugün dedi ki görüntülü bir telefon yapalım seninle. Sen de sar, ben de sarayım. Dedim ki gel birlikte saralım. Yok, olmaz. Vallahi nerede bu arkadaşlık? Nerede bu dostluk kardeşim? Afiyet olsun, şifa olsun yarasın. Ben de çok severim bol zeytinyağlı şöyle.

dinliyoruz. Eşim Nama, oğlum Kaan'a bir şarkı istiyorum demiş. Ne güzel. Seyhan'cığım, hakkıyla dinliyoruz değil mi bu şarkıyı? Veriyoruz değil mi coşkuyu da?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, yeni saatimizdeyiz dostlar. Radyoların şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Alemin kralı Kral FM'de harbi kızla birliktesiniz. Gaziantep'ten sevenimize güzel bir gül yorumu göndermiştik. Umuyorum ki keyfi didemiştir. Şöyle birazcık Türk sanat müziğine de yer verelim istedim. Tadımlık da olsa. Bolu Gönlük'ten Özgür. Sana ve ailene de sevgilerimizi gönderiyoruz. Eskişehir'den programımızı takip eden Havvacığım. Canım benim. İnşallah huzurlu bir bayram geçiririz. Sevgiler, selamlar Eskişehir'e de.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

0: Avşar Doğal Maden Suyu. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Gelsin mi? Gelsin.
2: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında. Tıkla gelsin.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: Biz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayat...

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
6: Git, git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak.
5: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Ankara'dan Hicran teyzeciğim, canım benim, yanaklarından öpüyorum. Koyu bir perbo bayrağını, bu şarkı benden, ona armağan olsun. Ankara'dan dualarını iletmiş. Bol dua bekliyorum vallahi. Hicran teyzeciğim. Muhammed Ali Çalışkan, Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş. Birazdan paylaşacağız. Trabzon, of. Gökçe Oba Mahallesi'nde şarkılarımızı dinleten Mehmet Tellioğlu. Müslüm Oba'dan bir şarkı bekliyor musun? Bak şu anda duyuyorsundur herhalde. Kalkan Akbel'den selamlar şekerim demiş. Selamlar şekerim. Taze taze biberler maşallah. Levent abimiz güzel bakmış. Sen de öyle. Mutluluğunuz daim olsun. Almanya'dan Nail Akdoğan kardeşim. Yoklamada yeni alan dinleyicilerimizden. İyi bayramlar diliyorum demiş sevgilimiz kardeşim. İyi bayramlar şimdiden. Kerem kardeşimiz de, Kerem Gökçen da Zonguldak'tan selamlarını göndermiş. Yeniburgaz'dan Elif ve Nisa. Selamlar kızlar.

Kahramanmaraş'tan Meryem Gözalan selam olsun. O da biricik arkadaşı, dostu olan Sevda Hanım'a armağan etmiş. Ne güzel. Arkadaşı, dostu, çocukluğu, yani uzun yıllara dayalı bir sevgi bağı Allah hiçbir zaman koparmasın. Bursa'dan Yasemin, cam siliyormuşsun. Benim de en sevmediğim iştir. Vallahi ütüyü severiz. Yani arada sırada böyle aramız limoni oluyor ama genel anlamda yine anlaşıyoruz ütüyle, ama camla hiç anlaşamıyorum kardeşim. Ne zaman camı silmeye niyet etsem ya da bir şekilde yapsam hemen yağmur yağıyor ya da çamurlu bir şeyler oluyor. Saldım, kendi akışına bıraktım camı. Bazen böyle telefonlarda gösteriyorlar. Arap sabunu, işte ne bileyim, çamaşır sodası, bebek şampuanı, Allah ne verdiyse hepsini karıştırdım. Çarşı pazar karıştı. Bu sefer camlar tamamıyla bana küstü. Yani aramız kötü arkadaşlar. Bayramda da barışırsak barışırız. Barışamazsak artık herhalde böyle gidecek. Yasemin'ciğim kolay gelsin güzelim. Yok ki bizim de senin gibi güzel bir komşumuz. Bir el atsın şu işlere.

Haklısınız hayat, bazen insanın içini yoruyor, kalbini daraltıyor. Sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor ama unutmayalım ki dünya dönmeye devam ediyor ve hiçbir acı sonsuza kadar sürmüyor kardeşim. Şu anda size ağır gelen şeyler zaman geçtikçe hafifleyecek. Belki iz kalacak ama canınız eskisi gibi yanmayacak kardeşim. Çünkü insan sandığından çok daha fazla güçlü. Bu karanlık günlerinde elbet sabahı var evlat. Müslüm Baba öyle diyor ya. Isparta'dan Selim kardeşim, programımızı takip ediyormuşsun Isparta'ya da. Yazalım bir reçete, neler yazmış o da. Diyor ki abi kız, bizde de her şey var diyor. Çamaşır, bulaşık, temizlik. Oo, maşallah, o parmağında o marifet. Selim, seni alan yaşadı. Ablacığım Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın, Taşkın abicim mübaramlar sana da şimdiden. 25 yıllık tek dostum için bir şarkı istiyorum demişler. Ergün Şahin, Eskişehir Diş Hastanesi'nde bizi dinliyorlarmış. Eyvallah, sağlık personeline de buradan selam olsun. İmparator'dan da çok sevdiğim bir şarkıdır bu. Allah yalanı sevmez. Hoşlanıyorum senden yani. İtiraf ediyoruz. Var mı itiraf edemeyen duygularını? Söyleyemeyenler. Bu şarkı belki bir yol olur. Açın radyonuzun sesini kardeşim.

Hoşlanıyor. Sevgi başka bir şey, aşk başka bir şey, bir de hoşlanmak var. Bunlar aşama aşama kardeşim. İşte bu aşamalar içerisinde olanlar şarkımız. Benden size armağan oldu. Harbi Kız Esenyurt'tan ticari taksi şoförü Kaptan Ayşe. Vay Ayşe'cim, canımsın, öpüyorum yanaklarından. Sana da bu şarkı armağan olsun. 68 yaşında bir geldi dinleyicim. Ahmet abicim, tır şoförüymüşsün, yolun açık olsun.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondrian'da. Detaylar mondrian.com.tr'de.
2: Pilot garaj yapı ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot garaj yapı ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
15: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
14: Vodafone.
16: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
17: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
18: Aygaz diyorum, 150 diyorum, Aygaz diyorum.
17: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

Sevdalılar, aşık olanlar beni anlar. Yani sevenin halinden yine seven anlar. Seval Arslan selam olsun güzelim. Balıkesir'den bizim dünya kralcılarımızdansın. Kızım Yağmur'a ve aileme armağan olsun. Kızımı çok seviyorum demiş. Evlat candır tabii ki. Sivas'ta bulunan gönlümün gülü bir taneme, Hülya'ma bir şarkı istiyorum diyen Gülşat Yılmaz. Kürşat abimiz aşka gelmiş. Daim olsun. Aşktan kimseye zarar gelmez. Allah herkesi kalbine göre versin. Kübra Erbey, Samsun T tipi cezaevinde yatan canım abim için bir şarkı istiyorum demiş. O da kadar mahkumu yakını, tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Harbicim şarkıların ilaç gibi diyen sevgili Mehmet Kalkan. Sevgiler selamlar abicim, sana da yazalım reçetemizi. Yıldız ablamızın yine eşsiz yorumlarından biridir.

Bakır'dan sevgili Mehmet abicim, Mehmet Salih Cengiz, Şemus Yalçın, selamlar. İsparta'dan Gültencim, hakkını helal et, çok erken.

bayramda çalışanlardan. Adana'da yazalım mı reçetemizi? Yazalım bakalım. Muhterem ablacığım, sana da gönderelim şarkımızı. Muammer abicim, İzmir'e sevgiler, selamlar. Yine İzmir'den programımızı dinlemekte olan Lütfü abicim, sana da hayırlı tıraşlar diyoruz. Tabii bayramda kuaförler iyi iş yapar. Yapsınlar be, esnafımızın yüzü gülsün. Onlar da bayramı çifte bayram gibi yaşasınlar. Ne olacak? Canlarım benim, Arife gününde bol bol dua edelim. Ya ben bu duayı etmeyeyim demeyin. İçiniz hiçbir şey bırakmayın. Bolca duanızı edin. Elbet kabul olur. Allah herkesin kalbine göre versin. Bayramın birinci günü yine buradayız. Bayram coşkusu birlikte yaşayacağız inşallah. Az sonra sevgili Ata burada olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Bana müsaade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Kutlu bayramlar. Bugün 26 Mayıs Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
5: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. İsrail ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır mesajını paylaştı. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de düzenliyor. Miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Daha sonra Özgür Özel Cumhuriyet Bulvarı'nda halka hitap etti. Şu an bir ve bütün olması gereken CHP, sarayın talimatıyla iki parçadır. Bir tanesi atanmış CHP'dir, diğeri seçilmiş olan CHP'dir ve o CHP bu meydandadır dedi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuruda kabul edildi. İçişleri Bakanı Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu. Talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini ifade eden bakan, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını bildiren Çiftçi, ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı. Geçelim gündemdeki diğer başlıklara. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Belediye Meclis üyesi Gizem Göçlü ve eşinin yurt dışında oldukları belirlendi. 2 kişi ise aranıyor. Amerika ile İran arasında anlaşma umutları artıyor. Başkan Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Anlaşmayla kısaca İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerekiyor. Piyasalarda barış iyimserliği de fiyatlanıyor. Petrol 100 doların altına indi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörlot'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi'nde kupa yarın sahibini buluyor. Crystal Palace'la Rayo Vallecano saat 22'de karşı karşıya gelecek. Manchester City'de tarihe geçen Pep Guardiola dönemi sona erdi. Kulübe kazandırdığı tam 20 kupayla birlikte binlerce taraftar önünde Guardiola'ya veda edildi.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak hava etkili olacak. Yağış çoğu yerde ara veriyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
8: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS sizin için seçti.
12: Atadan müzik ziyafeti.
13: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

gülmek sana yakışıyor. Gönlümüzce güldüğümüz, eğlendiğimiz, gezdiğimiz, tadına doyamadığımız bir bayram olur inşallah diyelim. Arife'yi gördük. Kısmet de var ise bayramı da görürüz inşallah diyelim. Hayırlı Arifeler. Hayırlı bayramlar. Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Harbi kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni vidi göz.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
4: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Hoş geldin abim demiş. Arefe günümüz mübarek olsun diyor. Manisa'dan Sevgi üçlük göndermiş. Bursa'dan Büyükşehir Belediyesi Burulaş'tan Bahadır üçlük demiş. İzmir'den Bahar Aşkı Ümit'e. Bursa'dan Medet Eşil'e dinlediğini belirtmiş. Erdek Narlıköy'ünden Sertan İzmir'e yolculuktayım diyor şoför arkadaşlara. Trabzon Sürmene'den Orhan selamlar, hayırlı bayramlar şimdiden demiş. Edirne Lelepaşa'dan Berber Seyfi Demir. Çerkezköy'deki Berber yeğeni Mesut Baltalı, Berkant Bozkuş'a ve müşterilerine armağan ettiğini belirtmiş.

Çok şükür saatimiz geldi, hoş geldin Ata abim demiş Sakarya'dan Melike. Şişli'den Neşe Gül, selamünaleyküm Ata demiş, aleyküm selam tüm sevenler için. Kezban hoş geldin demiş. Geldiğin nasıl da belli oluyor demiş Patoş. Dremen'den Ömer. Selamlarını göndermiş, eyvallah. Hollanda'dan Emine. Melek çok sevdiği eşi Ercan'a. Muammer Koçak İzmir Buca'dan. Seda Sayan'dan bir şarkı. Sivas'tan Özlem 16.30 için diyor. Denizli Tavas Nostalji Erkek Kuaförü Hüseyin müşterilerine. Konya'dan Etli Ekmekçi Mustafa göndermiş. Mustafa Usta. Eşine, kızlarına, oğluna.

dinlediğini belirtmiş. Bursa'dan Bülent. Aydan armağan etmiş. Balıkesir Karesi Mahallesi'nden Erol. Ferdi Baba'dan Kaya Bey, Berber, Ali Osman ve müşterilerine. Süleyman Paşa'dan Ayhan, dayısı Refik Kırk.

demiş İzmir'den Toprak 16.30 için. Hüsnü Pekdemir Malatya'dan selamlar, bayramımız kutlu olsun denmiş. Arefemiz mübarek olsun diyor Kayseri Develi'den Mustafa Atilla. ...16.30 için diyor İzmit'ten Yaşar Kaptan.

0: Eller duymasın, aman eller görmesin, gel yavva gel, gel gel gel yavva.
1: Tekirdağ Çerkezköy'den Şekilci Ramazan erkek kuaförü tüm müşterilere ve bize armağan etmiş. İzmir Tire, Arife günü bile çalışıyoruz diyor Hasan Çelebiler. Hasan Özkan Aziz. Bursa Yenişehir'den Kurtuluş Berber Salonu Şaban Aydoğan'a iyi bayramlar denmiş. İzmir Bozyaka'dan Selahattin. Tekstilde çalışıyorum demiş, seni dinliyorum üçlük demiş. Kayseri Develi'den Mahir tüm sevdiklerine.

Ankara'dan Kürşat Yılmaz, Sivas'ta bulunan Hülya Menteşe ve arkadaşlarına. Cebrail Fransa'dan. Şimdiden hayırlı bayramlar demiş İsviçre'den Mustafa Güven. Eşi Handan Güven'e. Allah Allah. Mersin Günler'den Mehmet Bademir. Restoranta dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarım Medet Usta, Nazmi ablam, Pınar kardeşim, eşim Hilal. Oğullarım Berke ve Emire.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum

0: kemiğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Avşar Doğal Maden Suyu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Moda fanlara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabaytları da ona katlıyoruz.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: o. Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
14: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
16: Bana göre vizyoner olmalı.
17: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: İlaç gibi radyo.
21: Reklam.
22: Atadan müzik ziyafeti.

İsveç Malmö'den Sabri. İzmir'den Mirhan. İzmit'e gidiyoruz demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim. Ankara'dan Hakan Uçakçıoğlu'ndan herkese selamlar, iyi bayramlar denmiş. Küçükçekmece'den selamlar, Arefemiz mübarek olsun. Selahattin Özdemir'den denmiş. Yasemin. Gaziantep'ten Hatun Yakar. Çok sevdi ailesine. Tire'den Çakırbay Erkek Kuaförü tüm müşterilerine. Gaziantep'ten İlhan.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörlot'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi'nde kupa yarın sahibini buluyor. Crystal Palace'la Rayo Vallecano saat 22'de karşı karşıya gelecek. Manchester City'de tarihe geçen Pep Guardiola dönemi sona erdi. Kulübe kazandırdığı tam 20 kupayla birlikte binlerce taraftar önünde Guardiola'ya veda edildi.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sevenin duygularını en iyi anlatabileceği şarkılardan biri. Razıyım öylece, gel bana doğru. Allah Allah, nasıl söylemiş Müslüm Baba. İşte bu söyleyişinden dolayı biz ona baba dedik. Bu şarkıyı başka biri okusa bu kadar içten okuyamaz diye düşünüyorum. Adam ağlamış resmen, ciğerden söylemiş. Rahmetle anıyoruz Müslüm babamızı. Meral İzmir yolunda denk gelmiş. Cengizci Erkan dinlemedeymiş. Şirketten Doktor Aygül Hanım, annem ablamla kahve içiyor dinliyoruz denmiş. Selamlar gönderiyorum Aydın'da dinlemede. Tekirdağ Şarköy Karizma Erkek Kuaförü Ferdi Cengiz Baba'dan. Rotterdam'dan Bayram Coşar. Ankara'dan Suat. Antalya'da Mehmet Akif. Eyvallah. Bu arada üçlük ve 16.30 için birazdan gerçekleştireceğiz. Ayırdığım mesajlar var ama yeni mesajlarda kapımız açık. Ankara'dan Fatih, Vahdet Vural'dan, Belçika'dan Mahir, Şile'den tüm akrabalarımızı ve İsviçre'deki tüm dostlarımıza selamlar denmiş. Belgin ve İsmail.

0: Demiş. İzmir Ödemiş Demircili'den Ülkü. Hüseyin Demir Erdal Sezen'le dinliyoruz denmiş. İki Telli Aykosan'dan Ergün. Hasan Mahsun Tanju abilerime. Seydişehir'den Ahmet Işık, Ustam Abdullah'a, Selim abime, kardeşler gözüme ve çalışanlarına denmiş. Antalya Konyaaltı Altınkum'dan Candan Kemal.
1: Hasreti, çileği.
0: Üçlük hazırlanmış. Nide'den Volkan Yalçın, Nide Cezaevindeki Emre Yalçın'a, arkadaşlarına. Didim'den Nazmiye. Hem temizlik yapıp hem baklava diyor, yarın bayram diyor. İzmir'den Raif Üçlük demiş. Ordu Çatalpınar'dan Fatih, Ferdi Baba'dan. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Necmettin. Hüseyin Yavuz'a tüm sevdiklerine. Habil. Tüm kralcılara demiş Habil. İzmir Menemen'den Riyad Özdemir ve Halit Kurt. Antalya Cezaevindeki İsmail Bozkurt'a ve kader mahkumlarına.
2: Atadan müzik ziyafeti.

vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Ataköy risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi Deniz

aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: yine iki severimizin şarkısı hazır. Hemen ardından da bugünün üçlü gelecek. Üç tane mesajım var, onlardan birisine yer vereceğiz. Kısmetse inşallah önce 16.30 öncesi ve sonrası için. Merhabalar Atı abi, ben Ankara'dan Nurgül. İyi yayınlar, keyifli yayınlar diliyorum. Güllü'den Gülüm Ya şarkısı 4.30 öncesi veya sonrası için. Tüm kral dinleyenlerine armağan olsun, Kurban Bayramı mübarek olsun denmiş. Nurgül, şarkın hazır, az sonra dinleyeceksin. Selam Atı abim, ben Kenan Türkoğlu, Almanya Bielefeld'den. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. 16.30 öncesi veya sonrası İbrahim Tatlıses, Ayağında Kundura. Şarkın geldi Kenan, keyifle dinle.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen
1: ol. Atadan Müzik Ziyafeti.

0: Evet, onay verdiğim 3 tane mesajdan Didim'den Fatoş'u aradık ilk olarak ve ulaştık. Fatoş hatta bekliyor. Fatoş merhabalar tekrar.
1: Merhaba Ata, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın, ben de iyiyim Allah'a şükür. Fatoş geçmiş olsun diyelim, beni mi incittin?
1: Çok teşekkür ederim Ata ya. Birkaç gündür bu bel ağrısıyla uğraşıyorum. O yüzden aradığımda da çok oldum. Hiç de beklemiyordum aslında, ne yalan söyleyeyim. Ama üçlüğüme de güveniyordum açıkçası.
0: Evet, üçlüğün onaylandı ve şu an üçlüğün başladı Fatoş. Hemen mesajını okuyayım. Söz sana vereyim. Merhaba Ata, ben dediğimden Fatoş. İyi yayınlar, hayırlı bayramlar. Bugünkü üçlüğe talibim demiş, rahmetli Azer Bülbül'ün şarkılarını belirlemişsin. Kralcılara gelsin sevgiler, selamlar diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce sesler.
1: Vallahi her şeyden önce yarın Kurban Bayramı ve bütün İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve şimdi üçlük zamanı diyorum.
0: Kime armağan ediyorsun şarkıları?
1: Bütün kralcılara.
0: Tekrar söyle şimdi.
1: Şimdi üçlük zamanı.

0: Flaş gibi radyo. Reklam.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele kılçık hocam.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'da Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Bravo Vodafone.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Ne güzel bir türkü. Rahmetli Neşet Baba ne yazmış? İsmail Altunsaray da harika yorumlamış ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Arife günündeki görevimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bayramda da birlikteyiz. Bize bayram seyran yok. Görev adamıyız biz. Önce Orhan Gazi'ye gideceğiz Bursa'ya. Kurbanımızı alacağız. Kurbanımızı keseceğiz, alacağız. Sonrasında yayına koşa koşa geleceğiz. Yarın yoğun ve yorucu bir gün bizi bekliyor Allah'ın izniyle. Rab öncesi de sabah namazı, bayram namazı. Rabbim de bu koşturmalarımızı, bu mücadelemizi ödüllendirecek inşallah. Rahmetiyle, bereketiyle diyelim. Affı, marifetiyle tabii en önemlisi de. Şimdiden hayırlı bayramlar. Arefemiz mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun. Kurban bayramımız. Rabbim cümlemizin gönlüne göre, yüreğine göre verecek inşallah. Bu günlerde kalbimizi, yüreğimizi aslında temizlediğimiz, nurlandırdığımız günler. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah nurunu tamamlayacak diyen, yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu bayramlar. Bugün 26 Mayıs Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır mesajını paylaştı. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özel, genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi. Bayramdan sonra karar alıp kongre yapalım diye konuştu. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin yurt dışında oldukları belirlendi. 2 kişi ise aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde İstanbul'da merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada bu kabulden onur duyulduğu belirtildi. Benzine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Kurban Bayramı arifesinde trafik kazaları haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'dan Trabzon'a giden 5 kişilik bir aile yok oldu. Adana ve Niğde'de de meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları bugün Arafat'ta vakfe duası yapıyor. Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılacak adaylar Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörlot'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. UEFA Konferans Ligi'nde kupa yarın sahibini buluyor. Crystal Palace'la Rayo Vallecano saat 22'de karşı karşıya gelecek. Manchester City'de tarihe geçen Pep Guardiola dönemi sona erdi. Kulübe kazandırdığı tam 20 kupayla birlikte binlerce taraftar önünde Guardiola'ya veda edildi.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: ETS sizin için seçti.
14: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Sevgili Ata, teşekkür ettik. Uğurladık kendisini. Mikrofonu teslim aldık efendim. Arife Günden hepinize selam olsun. Bayram öncesinde huzurlarınızdayız. 26 Mayıs 2026 günlerden salı. Sevgili Kralcılarla birlikte yine gün batımı vakitlerinde şarkılar, duygular paylaşılacak. Artık bayrama da yaklaşıyoruz sevgili Kralcılar. Bir gün öncesinde böyle bayramın tatlı telaşını yaşarken yine huzurlarınızdayız. Şarkılarımız, duygularımızın tercümanı, o güzel şarkıları paylaşmaya başlayalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam. Albayrak
4: Finans. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr.

0: Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: da kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Dominos'a gel al.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Birbirinden güzel şarkıları paylaşmaya başladık kralcılarımızla birlikte. İnşallah Arife gününüz güzel geçiyordur bu arada. Bayram hazırlıkları tabii ki devam ediyor bir yandan. Kralcılar mesajlarını da ulaştırabilirler. Duygularını, hislerini, nerelerde olduklarını da paylaşabilirler. Hem Kral FM WhatsApp hattı hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden siz güzel yüreklerde mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım hemen isterseniz kimler nerelerden yazmış. İlk mesajları dillendirmeye çalışalım. Saatler öncesinden yazmış olan güzel yürekler var. Ayten ablamız, hemen böyle bakıyorum, 4-5 saat önce yazmış. Hoş geldin diyor. Geldin kalbi gönlü güzel, evimizin gülüsün diyor, cansın demiş. Güzel yayınlar dilerim. Eyvallah. Allah'ım seni korusun. Seni seviyoruz. Adana'dan selam demiş. Adana'ya bizden de selam olsun. Ayten ablamız, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizler de eksik olmayınız. Her daim radyolarınızın başında olun canlar. Tülay bugün diyor, duaların gökyüzüne daha hızlı ulaştığı, kalplerin yumuşadığı, niyetlerin güç kazandığı Arife günümüzde evlerinize huzur, kalplerinize umut, hayatınıza mucizeler de olsun demiş. Aynen öyle olsun diyelim, güzel dilekler, katılıyoruz. Ahmet Alınak kardeşim, beni aramışsın galiba ama eyvallah, yüreğine sağlık. Memleketim Bayındır'dan selamlar, tüm meslektaşlarım olmak üzere Müslüman aleminin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum şimdiden. Belçika'da olan abime de koca selamlar diyor. Eyvallah, selamını ilettik sevgili kardeşim. Armağan olsun şarkılarımızda. Hemşerim takipteymiş. İyi akşamlar Şener abi diyor. Balıkesir'den yine Sudenaz yazmış babacığına. Seni çok seviyorum, çok özledim. Bizler iyiyiz, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol demiş notunda. Muhterem ablamız da güzel olan benim demek yorar insanı diyor. Benim olan güzeldir demek mutlu eder insanı. Kesinlikle katılıyorum. Vallahi doğru söz. Yani güzel olanı hedef belirliyorsunuz ya. Her neyse o işte. Evin güzeli, arabanın güzeli. Ne bileyim, insanın güzeli değil mi? Motosikletin güzeli, işin güzeli, dostun güzeli. Ama elinizdekinin güzel olması, yani benim olan güzeldir diyebilmek büyük erdem ve gerçekten insanı daha iyi hissettirir. Hoş geldin yüreği güzel kardeşim diyor. Her daim buradayım. Arife günün hayırlara vesile olsun. Bayrama erişmek dileğiyle iyi yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Sağlıkla mutlu kal. Seviliyorsun can demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun diyelim muhterem ablamıza da. Bu güzel satırlar için teşekkür edelim. İlk mesajları dinlendirdik. Yolculuk vesaire. Birbirinden güzel şarkılarımıza devam edelim.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
4: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz. Tamam
3: da şimdi Gofrik minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
4: Abi Gofrik miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
3: Evet.
4: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
3: Neden ki o?
4: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir yani. Bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
3: Yenir abi. Haydi bagaja koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
4: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
3: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım iyi bayramlar. Aslan.
4: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
3: ya
4: bulunabilirim.
3: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
5: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Yataklar'daki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Fenalaşırsın. Hastanede faturayı görürsün. Fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır. Daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Ototrafik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

0: Ya he he.
1: Şöyle ilk saati hareketli bitirelim istedim canlar. Güzel türkülerimizle ilk saati tamamlayalım sevgili kralcılar. Arada bir ritim böyle yükselecek değil mi? Bayram boyunca da böyle neşeli, keyifli, güzel geçsin. Şarkılarımızla sizin yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bizde bayram, seyran, böyle özel günlerin falan izni yok biz yayınlarımızda. Sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu bayramda öyle olacak tabii ki. Kral FM ekibi hemen yanı başınızda olacak. Evet, şöyle güzel bir türküyle ilk saat tamamlansın mı? İç Anadolu'ya doğru bir gidelim. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu ikinci saatte de devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu bayramlar. Bugün 26 Mayıs Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
5: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. İsrail ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır mesajını paylaştı. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özel, genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi. Bayramdan sonra karar alıp kongre yapalım diye konuştu.
6: Biz diyoruz ki derhal, hızla, en kısa sürede bayramdan sonra kararı alıp 40 gün içinde kongre yapalım. İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Bu kalabalıktan, bu insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarından, yazılanlardan, en yakınlarının öfkesinden kimse mutluluk duyduğumu düşünmesin. Bu işin bir çıkışı var. Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçimi.
4: Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı'dan siyasi polemik yanıtı geldi.
7: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, idiyse, biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti üyesi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
4: Bununla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuruda kabul edildi. İçişleri Bakanı Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini söyledi. Bakan, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Gündemdeki diğer başlıklara geçelim. Amerika ile İran arasında anlaşma umutları artıyor derken Amerika'dan İran'a yönelik bir saldırı geldi. Amerika Hürmüz Boğazı'na yakın füze rampalarını ve mayın döşeyen gemileri vurdu. İran'ın dini lideri Müçtebe Hamane ise bölgesel güçler artık Amerika üsleri için bir kalkan olmayacak. Amerika artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak dedi. Devrim muhafızları da bir drone'u düşürdüklerini açıkladı. benzine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Milli takım 2026 Dünya Kupası öncesi İstanbul'da sahaya çıkacak. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı Çobanić Stadı'nda konuk edecek. Maç pazartesi saat 20.30'da başlayacak. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörlot'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen diğer başkan adayı Hakan Safi ise şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trabzonspor'da Şamil Ekinci Müzesi yeni kupasına kavuştu. Türkiye Kupası sergilenmeye başlandı. Bordo Mavililer finalde Konyaspor'u yenerek tarihindeki 10. Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
9: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak hava etkili olacak, yağış çoğu yerde ara veriyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
10: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
11: Yol durumu.
12: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
10: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

18 ana haber bültenimiz ve hemen sonrasında şarkılarımızda ikinci saate hoş geldiniz. Yolculuğa seyre devam ediyoruz. Yollardaki dostlar, yolculuk demişken bayram telaşında, bayram koşuşturmacasında olanlar, trafikte seyir halinde olanlar, hepinize iyi yolculuklar. Haberleri geliyor, büyük şehirler biraz boşalmış. İstanbul bir nefes almış, öyle görünüyor. Aldığımız haberler o yönde canlar. Bu ne demek oluyor? İstanbul'daki o bütün araçlar, o yoğun trafiği oluşturan araçlar şimdi Anadolu'nun birçok şehrinde. Türkiye'nin birçok şehrinde trafiği yoğunlaştırmıştır. O yüzden sizler yine tatil beldelerinde ya da memleketlerde burası sakindi bir şey olmaz demeyin. İllaki bir yoğunlukla karşılaşabilirsiniz. Hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Kazasız belasız gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın. Mesaideyim diyenler, çalışanlar, emekçi, güzel yürekler, hepinize iyi mesailer olsun. Tabi bayram seyran demeden görevlileri başında olanlar da var. Güvenlik güçlerimizden tutun da sağlıkçılarımıza kadar, arama kurtarma ekiplerinden tutun da acil müdahale ekiplerine kadar. Her birinize vukuatsız iyi nöbetler diliyorum. Kahramanlarımıza selam olsun. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar gibi tüm meslek grubuna selamlar. Ve istirahatteki dostlara da çok güzel bir akşam olsun. Salı akşamınız çok keyifli geçsin. İkinci saat şarkıları paylaşmaya devam edelim ki birçok kralcımız yazmaya devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. İlerleyen dakikalarda dillendirmeye devam edeceğim. İkinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de.
9: Chery. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
11: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
18: Bana göre vizyoner olmalı.
19: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
20: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
21: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
22: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
3: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen ol.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

İkinci saatin yoklamalarına geçelim hemen vakit kaybetmeden. Doğum günü mü bugün? Nursay'ın doğum günü kutlu olsun. Dün müydü? Peki olsun, yine de sıradaki şarkılar armağan olsun. Keyifli yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Efendim iyi ki doğmuşsunuz diyelim. Bugün doğan kralcılara da iyi ki doğmuşsunuz diyelim, değil mi? İyi yayınlar kaptan, hoş geldin. Güzel sesli Kral Radyo'nun kral kaptanı. Arife günlük kutlarım, bayramın mübarek olsun şimdiden. Sıradaki bütün şarkılar bayan kuaförlerine gelsin. Sevgiler saygılar demiş Asu. Osman Hanım, armağan olsun. Efendim kuaförlerimiz, berberlerimiz Arife gününde böyle çok yoğun çalışırlar genelde. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Fatma Ural, keyifli yayınlar dileklerimle. Sevgilerin birleştiği mutlu umutlu sevgi dolu nice bayramlara. Kurban bayramınız kutlu olsun efendim, kolay gelsin demiş. Şimdiden böyle erkenden bayram mesajları gelmeye başlamış. Mehmet Çelebioğlu, hoş geldin, sefalar getirdin Kaptan Şener abim. Arife günü kutlu olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Hüseyin abim, oğlum Ahmet de seni dinliyoruz, selamları var diyor. Aleykümselam, bizden de selam olsun canlara. Durdane Hanım, selamlar diyelim. Hoş geldin kaptanım. Harika bir akşam ve yayın. Hoş sohbetin olsun. Ben bayram için hazırlık yaparken dinliyorum diyor. Açılış şarkısını da çok beğendim. Zaten senin seçmiş olduğun şarkıları çok beğeniyorum. İyi ki varsın. Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş. Bizden de Hollanda'ya selam olsun. Kolaylıklar diyelim bayram hazırlığında olan canlara da. Aile okumuş. Bugün seni Enes, Kara İncil'de arsada konteynerde dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı annem Emine, ablam Ayşe, Cemile, Aynur, abim Cengiz, Mete kardeşim Cevat için çalar mısın diyor. Maşallah aile efradı toplanmış, armağanımız olsun tabii ki. Şükrü Tarhan bizleri dinliyordu, selamlar diyelim Konya Bozkır'a, Karacardıç mahallesine. Turgay Varol, kaptan kolay gelsin demiş. Arife günümüz mübarek olsun demiş o da. Leyla Zeynep Hanım, kaptan hoş geldin, sefalar getirdin. Huzurlu bir salı günü geçirmemiz dileklerimle. Arife günümüz ülkemize sağlık, barış, huzur, sevgi getirsin inşallah diyor. İnşallah diyelim. Mehmet Ali kardeşim, böyle bayram zamanları milletin telaşından insanın beyni artık error veriyor demiş esnafa. Kolaylıklar diyelim o zaman. Bütün esnaflarımıza selam olsun diyelim. Samsun'dan Muharrem takipteydi. Birazdan köye gideceğiz. Eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra'yla. Tüm herkesin bayramını kutluyorum sizlerin de diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Filiz Kıtay, kaptan hoş gelmişsin. Radyonun başında yoklamadaki yerimi aldım. Sizlere kulak vermekteyim. Yine bizi şarkılarla karşıladığınız, duygularımıza tercüme olduğunuz bir günden, akşam güneşi batışından selam olsun. Gittiğiniz o uzak diyarlara diyor. Valla Ege'deyiz artık canlar. Eyvallah. Türkiye turumuzu tamamladık yani. Efendim bu güzel mesajlar ikinci saatin mesajlarıydı. Dillendirdik. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank. Daima seninle.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Cem, şimdi Arife günü benim arabayla yola gidiyoruz.
9: Şöyle abi, evet. Kemerlerimizi takıyoruz. Tamam. Bir de yolda arada bir molalar veriyoruz.
8: Tamam da şimdi Gofrek minileri buradan mı alalım, yoldan mı alalım?
9: Abi Gofrek miniler standart zaten, yoldan da alınır da.
8: Evet.
9: Arabada yanınızda olmasın. Yani arabada yanınızda olmasın.
8: Neden ki o?
9: Yeniyor abi, yolda yeniyor. Doğru. Gideceğiniz yere varamayabilir, doğru, yani bak. Yaşandı bunlar yani, tamam. Yeniyor.
8: Yener abi. Maydi bagaja, evet, koyalım biz. Yanımıza alacağımızı ayrıca alalım mesela.
9: Yani ben alın diyemem abi. Ben ancak tavsiyede bulunabilirim yani.
8: Ya Cem, sen ne hakikatli adamsın sana. Canım, iyi bayramlar. Aslan.
9: İyi bayramlar. Ben reklam yapamam abi. Tavsiyede
8: ya
9: bulunabilirim.
8: Ya Cem, sen reklam da yapsan olur oğlum.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: çok pratik.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Bankam,
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
2: İlaç Kimi Radyo.

Ve iki saatimize ortak olduk. Barış Manço'nun çok güzel bir şarkısını paylaştık. Böyle nostalji rüzgarıyla bugünkü vedamızı gerçekleştirelim. Eski günleri biraz hatırlatsın size ve aynı zamanda eski bayramları da hatırlatsın. Evet, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, böyle dini bayramlarımızın özel bir yeri var. Birlik beraberliğimizi, yardımlaşmayı, insanların birbirine olan merhamet vicdan duygusunu biraz daha arttıran, olayın sadece kurban kesip etleri buzdolabında saklamanın olmadığı, aslında bu özel bayramın olmayanla paylaşmanın ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan bayramlarımız. Vicdani olarak hepimizin çok hassaslaştığı günler tabii ki. İnsanın biraz da kendisiyle yüzleşmesi gerektiği, hayati gayelerinin, amaçlarının ne olduğuna dair şöyle bir gözden geçirdiği ve aynı zamanda da aile büyüklerinin hatırlandığı, küçüklerin mutlu edildiği özel bayramlar diye düşünüyorum. Evet, Arife günümüzde bu güzel heyecanla yine sizlerle birlikteydik ki bayram boyunca da yine kralcılarımıza seslenmeye, yanı başlarındaki radyolarından yine can yoldaşı olmaya devam edeceğiz tabii ki sevgili kralcılar. Yarın yine atanın hemen ardından 17'de buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de ne diyorduk? Program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu bayramlar. Bugün 26 Mayıs Salı, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bayram arifesinde CHP'de yaşananlar haber sitelerinin manşetlerinde yer almaya devam ediyor. ntv.com.tr ile başlayalım. CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Özel, genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi. Bayramdan sonra karar alıp kongre yapalım diye ekledi. Daha sonra Manisa'da vatandaşlara seslenen Özel, burada da inat ederlerse CHP'nin oyu %3'ün altına düşer diye konuştu. Geçelim habertürk.com'a. Özgür Özel'in çağrısına Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslim Sarı'dan yanıt geldi. Sarı, Özel'in ifadeleri için siyasi polemik dedi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuruda kabul edildi. TRTHaber.com var sırada. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini söyledi. Bakan, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır mesajını paylaştı. Amerika ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor derken Amerika'dan İran'a yönelik bir saldırı geldi. Hürriyet.com.tr'deyiz. Amerika, Hürmüz Boğazı'na yakın İran füze rampalarını ve mayın döşeyen gemileri vurdu. İran'ın dini lideri Müçtebe Hamane ise bölgesel güçler artık Amerikan üsleri için bir kalkan olmayacak. Amerika artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak dedi. Devrim muhafızları da bir drone'u düşürdüklerini açıkladı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde İstanbul'da merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada bu kabulden onur duyulduğu belirtildi. CNNTürk.com'a göz atalım. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin yurt dışında oldukları belirlendi. 2 kişi ise aranıyor. Tekrar TRTHaber.com'a dönelim. Hacı ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Arafat'ta vakfe duası yapıyor. Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılacak adaylar Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak hava etkili olacak. Yağış çoğu yerde ara veriyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara parçalı bulutlu 25, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 29 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu-Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alimin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 26 Mayıs 2026 Salı, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alimin en kralı Kral FM'den tüm güzel dostlara selamlar, hürmetler efendim. Sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Mübarek Kurban Bayramı'nın arifesinde huzurda olmanın ayrıcalığını, mutluluğunu yaşıyoruz. 21'e kadar da gönlümüzdeki güzellikleri dostlarla paylaşmak adına inşallah elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Efendim ne yapalım? Mübarek Kurban Bayramı'nın arifesi. Şimdiden Kurban Bayramımız mübarek olsun. Sevdiklerimizle, sevenlerimizle nice güzel bayramlara kavuşup tadıyla, neşesiyle, keyfiyle İnşallah paylaşabilmek cümlemize nasip olsun. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun kralda olan herkes. Ne yapacağız? Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığımız görselin hemen altına duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçıları ekleyerek bana ulaştırmanız yeterli. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz. 21'e kadar birlikteyiz, neşeniz bol,

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Telefon deyince vatan. Vatan, vatan, vatan.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Motion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim yine güzel bir gün, güzel bir günü, akşamını geceye taşımak boynumuzun borcu elbette. Biz huzurdayız. Şahane şarkılarla startı verdik. Sizlerin seçimleri de bana Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altından gelmeye başladı bile. 9 günlük bayram tatilini yaşayabilen dostlar selam olsun. Nasıl, iyi mi böyle? Ama yine de çalışıyoruz, görev başındayız Melih'cim diyenler, ben de sizlerle birlikteyim diyerek eyvallah çalışan arkadaşlarımızın mesailerine yoldaşlık etmeye gayret edeceğim. Elbette bayram tatiline yeni yeni çıkmış dostlarımız var. Onlara da hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletiyoruz. Tabii her şeyin başı dikkat. Özellikle şehirler arası

uzun yolculuklara çıkacak dostlarımız, lütfen uzmanların günlerdir uyardığı üzere araçlarımızın bakımlarını yaptırmış olalım. Yolda dikkatsizliğe, uykuya bizleri gerçekten bir felakete sürükleyebilecek her türlü inşallah böyle dikkatsizlikten, uykusuzluktan kendimizi koruyalım. İstirahatimizi etmiş bir şekilde yola çıkalım. Yolda seyir halindeyken bizleri meşgul edecek, dikkatimizi dağıtacak her türlü materyalden de uzak durmaya gayret edelim. Efendim bir kez daha şimdiden mübarek Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun. Tatil tadında keyifli şarkılarla Melih'in sevgi çemberine 21'e kadar devam edeceğiz.

Yavaş yavaş devrimizi alıyoruz. Yavaş yavaş, zaman zaman hareketli, zaman zaman damar ve derin şarkılarla mevzunun gidişatını şekillendirmeye gayret ediyoruz. Elbette ki bayram tatiline geçmiş olup "Oh ne ala mualla" fıstıkiye makamında takılan dostlar var. Değmen keyfime modundalar. Tamam, lafımız yok, gözümüz yok ama inşallah bir gün bize de nasip olur diye iç geçirmeyecek halimiz de yok elbette. Onun dışında sınır boylarımızda ve sınır ötelerimizde bu ülkenin bekası adına, bayrağın inmemesi, ezanın dinmemesi uğruna her lahza nöbette olan ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarına, baş tacı ettiğimiz kıymetli askerlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Efendim, şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bizler için oralarda görevdesiniz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin ve yine ülkemizin her satında bizlerin huzuru ve güvenliği için görev başında olan emniyet teşkilatımızın kıymetli personeline, değerli polislerimize de Rabbim yar ve yardımcı olsun. Sizlere de hürmetlerimizi, sevgilerimizi, şimdiden hayırlı bayramlar dileklerimizi iletiyoruz. Burası Kral FM, Melih'in sevgi çemberindesiniz. Her zaman gönlümüzde, her an dilimizde, dualarımızdasınız. Merak etmeyin. Efendim, ne yapalım? Şöyle Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıyor dostlar. Son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazmaya devam ediyorlar. Biz de tabii ki Arife gününün tadına yakışır gidişatta sizlerin gönlüne hitap etmeye şarkılarla, yorumlarla devam ediyoruz. 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi emrinize amade.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: Avşar Doğal Maden Suyu.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
4: Of. Trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
5: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
3: Oh be, dünya varmış.
4: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
3: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
6: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresler uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tutürk.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
15: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
14: Bravo Vodafone.
16: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
18: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
19: Sağlamsa Lassa.
20: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili dostlarla şahane ortamları paylaşmayı sürdürüyoruz. Efendim Melih'in sevgi çemberi. Oh ne ala, oh ne ala. Kahvesini almış, çayını yudumlarken, dostlarıyla sohbet halindeyken, gezerken, dolaşırken, şöyle memleketime geldim kardeş, dağ, bayır, bahçe, bağ, bostan gezmeye devam ediyorum ama yine de kral dinliyorum deyip o keyfi bizlerle birlikte süsleyen güzel yürekler, iyi ki varsınız, cansınız, tatiliniz gönlünüzce geçsin, bayramınız şimdiden inşallah mübarek olsun. Ne diyelim güzel yürekli dostlarımızla, kralda bizlerle birlikte olan bütün canlarla, biz de şarkılarımız eşliğinde onlara yoldaşlık, onlara yarenlik etmeye devam ediyoruz. Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Ağzına sağlık İskender'cim.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sevgili dostlar, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bu arada bugün maşallahı var dostlarımızın, Kurban Bayramı'nın arifesinde tatil yaptıkları, sevdikleriyle buluşup hemhal oldukları güzel ortamlardan kralı dinledikleri yerleri çekerek bana ulaştırıyorlar. Ne yapıyorlar? Instagram'da kendi storylerine Kral FM'i dinledikleri ortamları çekerek Melih'in sevgi çemberini etiketleyip bana ulaştırıyorlar. Hem bizleri Türkiye'nin dört bir yanında muhteşem bir geziye çıkmışçasına bir keyfe ulaştırıyorlar. Hem de Kral FM'i dinledikleri o güzel ortamlarda biz de dinlendiğimizi görüp kendi adımıza mutluluğumuzu katlamaya devam ediyoruz. Siz de nerede, hangi halde, hangi ortamda Kral FM'i dinliyorsanız hemen kendi Instagram storylerinize çekerek Melih'in sevgi çemberini etiketleyip paylaşırsanız ben de hem bunları izleyip hem de kendi hesabımda paylaşmaktan mutluluk duyacağım diye hatırlatmış olayım. Yeni yeni radyolarını açan dostlarımız, güzel bir arife gününde Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar yolculukta hep birlikteyiz. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Ülke geneli parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak geçişleri de etkisini kaybediyor. Yalnızca Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış geçişlerine karşı tedbirli olunmalı. Su baskınlarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, banka

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
4: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
9: Tahsildaroğlu benim peynirim.
10: İlaç gibi.

Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Tabii ki bayramlar herkes için bir sevinç, herkes için bir mutluluk vesilesi. Ama bir önceki bayram yanında olan annesini, yanında olan babasını kaybetmiş ya da bugün farklı farklı sebepler nedeniyle bir arada olamayan insanların burukluğunu da göz ardı etmemek lazım. Kavuşmak için hayal kuran, kavuşmak için gün sayan, ah bir görsem, ah yeniden kavuşsam gibi hayallerle duasını birleştiren bütün güzel dostlar. Eksikliğini çektiğiniz ne varsa, yokluğunu hissettiğiniz kim varsa tez vakit kavuşabilmeniz duasıyla diyelim biz de. Mübarek Kurban Bayramı artık saatler kaldı. İnşallah kavuşup nice nice güzel yarınlarda yeniden aynı has ve güzellikle yaşayabilmek şimdiden nasip olsun. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Kral FM'desiniz. İyi ki varsınız.

Artık bu akşam için bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Velhasıl kelam ne yapalım? Yine son demlerde yine sizlerin belirlediği, seçtiği, gönlümdeki tüm duyguların en güzel tercümanı dediğiniz hangi şarkılar varsa Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı ismini yazarak bana yollamaya devam edin. Ben de inşallah 21'e kadar yetiştirebildiğim tüm güzel eserleri, tüm şahane yorumları sizler adına Kral FM'de dinletmeye devam edeyim. 21'e kadar Krala selam, damara devam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
4: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi.

Sevgili dostlar, Alibin'in kralı, Kral FM'de, Melih'in sevgi çemberinde, mübarek Kurban Bayramı'nın arifesinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Şimdiden Kurban Bayramımız mübarek olsun, hayırlara ve güzelliklere vesile olsun. Yarın mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü ve biz her akşam olduğu gibi yine nasip olursa huzurlarda olacağız. Yarın akşam 19'da yeniden Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses,

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapalı, trafik tek şeritten veriliyor. Bolu Gökçe Su Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapalı. Ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem. Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Yine bir Arife gününde Kral FM'in en önemli özelliği de bu. Her özel günde biz mikrofonumuzun karşısında oluyoruz. Dinleyicilerimizin de tabii talebiyle gerçekleşiyor bu. Onlar bizim burada olmamızı, sesimizi duyurmamızı, bayram coşkusunu, bayram güzelliğini beraber yaşamamızı istiyorlar. Yıllardır bir gelenek haline geldi. Ben 1998 yılında girdim. 3 gün önce 28 yılımı doldurdum. 29. yılıma girdim Kral FM'de. Tabii daha önceleri bayramlarda buluşmalar da yapıyorduk. Öyle özel günlerimiz, güzel günlerimiz de vardı. Tabii sizler bayram coşkusunu, bayram güzelliğini yaşarken biz de buradan sesimizle, şarkılarımızla bayram coşkusunu, o güzelliği daha da arttırma çabası içindeyiz. Dolayısıyla bütün Kral FM ekibi bayramda da yine mikrofonun karşısında sizlerle birlikte. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar dileklerimizi iletelim. Bayram boyunca da yine mikrofon karşısında olacağız inşallah. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Hep aklıma 2000'li yıllar geliyor sevgili kralcılar. O tarihlerde biz yayındayken Şarife Gülü'nde hep aynı mesajlar gelirdi bize. Erdem abi baklava yapıyoruz, Erdem abi börek yapıyoruz, Erdem abi sarmalar, dolmalar falan şeklinde hep dinleyicilerimize biz eşlik ederiz. Şimdi büyük bir ihtimalle yine aynı muammalı çalışma devam ediyordur diye düşünüyorum. Ablalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz. Çünkü bayramlarda bu bizim adetlerimiz, gelenek görüneklerimiz başka hiçbir yerde yoktur diye düşünüyorum. Yani siz New York'ta böyle bir sahne göremezsiniz veya Stockholm'de böyle bir sahne göremezsiniz. Bunları ancak bizde görürsünüz. Çünkü bu özel günlerde misafirlere çok özel ikramlar, sunumlar yapılacak. Bunlar çok özel hasletler, özellikler. Bunlar bizi biz yapan farklılıklar, ayrıcalıklar. Şimdi biz sabah ekip halinde bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı sonrasında da orada da camide de bir bayramlaşma oluyor. Şimdi sonra geleceğiz, kahvaltıya geçeceğiz. Ve sonra bayram yoğunluğu. Bunlar çok güzel şeyler ya. Bunlar bizi biz yapan, bizi farklı kılan çok güzel ayrıcalıklar. Beni çok mutlu ediyor, çok huzur veriyor. Hani bunları anlatması bile zor, ancak yaşamak gerekiyor. Özellikle gurbetçilerimize çok çok selamlarımı iletiyorum. Onlarda bir şey vardır, ukde vardır.

Tabii o 2000'li yıllara gittik de bir de bir sektör daha var. Onları da unutmayayım ben ya. Onlar da çok mesaj gönderirdi. Bu aralar biraz yoğunlar galiba. Eskisi kadar mesajlarını göremiyorum. Berberler ve kuaförler. Onlara da özel selamlarımı iletiyorum. Onlar da bugün herhalde gece yarısına kadar ekstra bir mesaide olurlar diye. Onlar beni hatırlamadı ama berberler, kuaförler, bakın nöbetçi Erdem sizi unutmadı. Yine yanınızda nöbetçi Erdem var, hatırladı sizleri. Onlara da özel teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizim bayramlara güzel, pürü pak girmemiz için onlar da mesaideler. Hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum. Eyvallah Serdar kardeşim. Sana da selam olsun. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Tabii bizim için görevde olan herkese itfaiyedir, ambulanstır, polistir, jandarmadır, otobüsler, taksiler bayramda da bizim için görev yapıyorlar. Onlara da sonsuz teşekkürler.

Tabii şu da bir gerçek ki bayramlarda en büyük mutluluğu yaşayanlar çocuklar oluyor. Yani onların yaşadığı mutluluk, ben de tabii bu bayramlarla birlikte ben de maziye 40 yıl öncesine doğru gidiyorum. O ayakkabılarımızı alıp başımızın ucuna koymamız, kıyafetlerimizi karşımıza asmamız bayramlarda. Tabii şimdi o yok galiba, biz bayağı mahalleyi gezerdik yani, dolaşırdık. Yani bizim için çok özeldi, çok önemliydi, çok güzel duygulardı. Tabii ben de sizlerden ricada bulunuyorum, imkanlarımız el verdiği ölçüde lütfen çocukları bol bol sevindirmeye çalışalım. Muhtaç olanlara bayramlarda, yani alabiliyorsak kıyafet alma, harçlık verme anlamında, çünkü Peygamber Efendimiz infak etmenin çok önemli olduğunu söylüyor bize. Hadislerinde bunu hep ifade etmiş, infak, infak, infak, yani paylaşma, imkanlar ölçüsünde tabii, yani kimse zorunlu değil ama imkanınız varsa olabildiğince çocukları sevindirme, olabildiğince fakiri, fukarayı, yani sizin şartlarınız el verdiği ölçüde, hani karıncaya demişler ya, bu su bu ateşi söndürmez, olsun en azından safın belli olsun demiş ya, bizim de en azından safımız belli olsun, mutlu edelim insanları.

Yani sen nasıl bir sessin, sen nasıl bir yorumsun, sen nasıl bir yorumcusun, bir şarkıyı nasıl alıyorsun bir yerden başka bir yere götürüyorsun, nasıl bu kadar net, nasıl bu kadar pürüzsüz, nasıl bu kadar zor bir şarkıyı detone olmadan bu kadar hakkıyla yorumluyorsun, şu çıkışları sen nasıl bir yapıyorsun, sen nasıl bir yorumcusun? Ben burada titriyorum, titriyorum. Bir de benim kolonlarda var ya, titriyorum burada.

canı. Açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la.
1: Akım Boost'la. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Bugün bizim için, Kral FM için çok özel bir isimle tanıştım sevgili kralcılar. Kendisiyle konuştuğumda, tanıştığımda bana dedi ki Erdem, ben seni her gün dinliyorum ama yani hiçbir şekilde diyalogumuz olmadı, tanışmamız, konuşmamız olmadı. Müslüm Baba Küskünüm albümünde 6-7 şarkıda onun imzası var. Arabesk'in birçok özel şarkısında bunlar, Küskünüm gibi, Seni Yazdım Kalbime gibi, Hasret Rüzgarları gibi, İbrahim Tatlıses Benim Hayatım gibi, Müslüm Baba Dinleyin Geceler.

Duyun Sesimi gibi, Sende Kalmış gibi, Seni Sevmeyen Ölsün gibi birçok klasik şarkıda hep onun imzası var. Çok büyük bir efsane, çok büyük bir usta Şakir Askan. Yani birçok isim maalesef aramızdan ayrıldı. Onlarla da tabii çok hukukları var. Ali Tekin Türe bunlardan bir tanesi. Onu da konuştuk hatta. Böyle özel şarkılara, böyle güzel efsane şarkılara imza atan büyük bir usta Şakir Askan. Çok çok selamlarımı iletiyorum, ellerinden öpüyorum. Onunla tanışmak, büyük de bir Galatasaraylı. O da bizim gibi çok fanatik bir Galatasaraylı. Hatta statta da kendisine plaket falan verilmiş. Tabii seni yazdım kalbime falan statlarda söylenen, tribünlerin söylediği büyük efsane şarkılar, işte onlardan iki tanesi. Küskünümle Hasret Rüzgarları, Şakir Askan'a çok çok selamlarımı iletiyorum, büyük ustaya, büyük efsaneye. Allah sağlık sıhhat versin.

Bayramda da mikrofon karşısında olacağız sevgili kralcılar, ama ben şimdiden herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Bayramın ilk günü de tekrar mikrofon karşısında olmak dilekleriyle Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan
2: İlaç Gibi Radyo.

0: Evet sevgili Erdem'den mikrofonumuzu devraldı. Kadirhan'la olan beraberliğiniz başladı. 23.15 yaptık saatlerimizi. Şimdiden tüm kralcılarımızın mübarek kurban bayramlarını kutlayarak başlıyoruz beraberliğimize. Her gece olduğu gibi bu gece de 02'ye kadar sizlerle beraberiz. Bir taraftan güzel mesajlarımızı, diğer taraftan da sesli mesajlarımızı değerlendireceğiz. Top dolu bir program bizleri bekliyor. Güzel şarkılarla başladık beraberliğimize. Yine güzel şarkılarımızla yol almaya devam edeceğiz ama öncesinde WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Karaca Bey'den, kuaför Ali'den gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş. Sevgili Kadir Han, İstanbul Üsküdar'dan Doğan Bilge ben. Kral FM'i ilk kurulduğu günden beri büyük bir beğeniyle dinlemekteyim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan ediyorum. Başta annem olmak üzere tüm sevdiklerime gelsin demiş. Selam olsun kralcımıza da. Çanakkale Yenice'den yine berber kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Ferdi Kurt, sizleri keyifle dinleyerek bayram tıraşlarına devam ediyoruz demiş. Dediğim gibi, daha önce de belirttiğim gibi, bayramların en fazla yoğun mesaiyle çalışan meslek kurumlarının başında geliyor kuaför, berber kralcılarımız. Şu anda da mesaide muhtemelen bizleri dinlemekteler. Selam olsun, kolaylıklar, hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Kadir Han abi yayınlar, Seycan Çerkezköy'den iyi ki varsın demiş. İyi bayramlar, İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Hayırlı bayramlar. Uzun zamandan sonra radyo dinliyorum. Tek adresim Kral FM, Kocaeli Derince'den eşimle birlikte oturuyoruz. Bizim için de bir şarkı lütfen diyor. İsmini belirtmemiş kralcımız. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Evet, Hamit Çamlıbel. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. İyi bayramlar dilemiş. Yine Antalya'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Selam gönderen kralcılarımızdan. Gaziantep'ten İlhan. Selamlar Kadir Han. Tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun diyor sevgili kralcımız. Paris'ten gelen bir mesajımız var. Balkonda sizleri dinliyorum. Herkese iyi bayramlar temennisinde bulunmuş Sarp. Evet, Ferdi Tayfur'dan da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Mirza'dan Ceylan'a gelsin diyor sevgili kralcımız. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemiş.
1: Kadir Han'a hayırlı akşamlar. Senden güzel bir Müslüm'den parça çalabilir misin? Rica etsem ben Gaziantep'ten Ahmet Polat.
0: Evet, Gaziantep'ten Ahmet Polat'a da selam olsun. Bu arada sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken böyle alttaki müzik sesini kapatırsanız sesleriniz bizlere net bir şekilde ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de hem kralcılarımızla hem sevdiklerinizle 02'ye kadar güzel şarkılarımız eşliğinde paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra son bir sesli mesajı

0: Selamlar Kadirhan abim, Silopi'den Emin, öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. İş yerinde çalışıp sizi dinliyorum. Kral FM'e devam. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada Leyla üstünden gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. Özellikle asker oğlum Kaan için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Hem askerimize hem tüm askerlerimize selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Düzce'den sevgili Fuat. Tüm kralcılara ve sana çok selamlar. Cengiz İmren'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun. Bursa'dan Güler'den gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Herkesin şimdiden bayramını kutlarım diyor. Adana'dan Kayseri'de olan sevdiklerime gelsin diyor Hüseyin. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler mesajlarında.
1: Kadirhan. Ben Gelibolu'dan Yüksel teyzen. Yarınki bayram yemeklerimi hazırlarken aynı zamanda da seni dinliyorum. Bana da güzel bir parça çalarsan memnun olurum.
0: Evet, Yüksel teyzemize de selam olsun. Bayramını kutluyoruz. Son bir sesli mesaj.
2: Kadirhan abi hoş geldin. Manisa'dan Nezi. Kadirhan abi tüm Kral FM dinleyenlerin ve Kral FM çalışanlarının şimdiden Kurban Bayramı kutlu olsun. İyi yayınlar, hayırlı geceler. Kolay gelsin abi. Johnson.

0: Kadir Han Fethiye'den, Zafer Divarcı ben. Sıradaki şarkıyı özellikle gece mesaisindeki tüm çalışanlara armağan edersen mutlu olurum diyor. Eskişehir'den Güler'den gelen bir mesajımız var. Ali'ye armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Kadir Han, biz İzmir Urla'dan Rüya, Burcu, Levent, Erat, annem Şenay Gül'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Konya'dan kuaförde çalışan Derviş ve Hüseyin'den selam olsun diye gelen bir mesajımız. Bizlerden de onlara selam olsun. Yenişehir'den Şaban, Çanakkale Biga'dan Barış, Balıkesir'den Nevin'den gelen bir mesajımız var. Eşim, her şeyim Ferhat'ımı, onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Devam edelim mesajlarımızla. İyi geceler diyor Hümeyra. Annemle beraber sizi dinleyip bayram hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Benden canım anneciğime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Bu arada annemin adı Nuran demiş. Selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz. Ankara'dan Kürşat'tan gelen bir mesaj. Eşi Hülya'ya armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Kolay gelsin Tekirdağ'dan, Çınarlı Mahallesi'nden Aras. Meslektaşlarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Aras'a da, kuaför kralcılarımıza da selam olsun. Dediğim gibi şu anda birçok kuaför kralcımız bizleri mesaide takip etmekteler. Faruk Çelenk, eşim Büşra ile birlikte seni dinliyoruz diyor. Kocaeli Derince'den göndermiş bu arada bu mesajı. Hayırlı geceler Kadir Han, Müslüm Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Burhan Usluca, İzmir'den, Menemen'den şu anda seni dinliyoruz. Kuaför salonundan Riyad Özdemir'den can arkadaşlarına, tüm sevdiklerine gelsin diyor. Evet, sesli mesajlar da yoğunlukta. Bakalım sesli mesajlarımızın şöyle birini daha paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş, göndermiş olduğu sesli mesajda.
1: Hayırlı akşamlar kardeşim. Kocaeli'nden Mehmet. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutlarım. Ayrıyetten senin Kurban Bayramı'nı da çok çok kutlarım. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri dinliyoruz. Sizlerle neşe, huzur, rahat bir yolculuk yapıyorum.

0: Evet, 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı, aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da beni bulabilirsiniz. Instagram demişken az evvel yazan kralcılarımız vardı Instagram üzerinden, onlara da sözümüz vardı. Hemen gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili kardeşim Efe Boya, Efe Boya normalde bizleri Paris'ten takip etmekteydi ama bayram tatili için şu anda Mersin Aydıncık'ta bizleri dinlemekte. Yanında da Mert ve Burak var. Burak'ın şöyle bir isteği varmış, 3 ay olmuş sevgilisinden geri dönmesini istiyormuş. Sevgilisinin adı Nehir, inşallah Nehir de bu mesaja kulak veriyordur. Hem Efe'ye hem Mert'e hem de Burak'a selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Ümit Vardar. Hayırlı bayramlar Kadirhan, Bursa'dan seni dinlemekteyim. Eşim Hediye Vardar'a bir şarkı armağan edersen beni mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Instagram üzerinden de gelen mesajlar oldukça yoğunlukta. Hayırlı bayramlar Kadirhan diyor. Her gece olduğu gibi seninle olmaktan mutluluk duyuyoruz demiş. Özellikle Aykut Yağar, Yıldız, Ali İşbirlik, Engin Can Yağlar, Tahir Efe Yağlar, Hasan Buğra İşbirlik şu anda bizleri dinlemekteler. Bir taraftan da çalışmaktalar. Selam olsun hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Abi bayramlar, bayramın mübarek olsun. Sağlıklı, nice bayramlar dilerim. Bugün seni dinliyorum diyor. Yalova'dan Fatma Yıldırım. Samsun'dan gelen bir mesajımız var, Erdal Sarıoğlu'ndan, tüm meslektaşlarıma gelsin diyor. Rize Pazar'dan Murat, kuaförde mesaideyiz, mesaide olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum diyor. Rize'ye de selamlarımızı iletelim. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım, bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamlar Kadirhan, İstanbul'dan Nurettin ben. Tüm İslam aleminin, Kral FM çalışanlarının ve dinleyenlerinin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. Sıradaki parça mesaisi başında çalışan tüm emekçi arkadaşlarıma gelsin. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

Amerika'dan sevgili Hüseyin'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Haluk'la beraber bizleri dinlemekteler. Yine gurbetten bir mesajımız. İyi geceler Kadirhan kardeşim. 96'dan bu yana 7/24 sizinleyim. Sessiz dinleyicilerden biriyim. İyi bayramlar tüm Türkiye'ye. Selamlar, sevgiler. Almanya Ahlen'den Nurgül'den gelen bir mesaj. Nurgül ablamıza bizden de selam olsun. Çerkezköy'den Berkan, Edirne Lalapaşa'daki Seyfi Demir'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Rize Pazar'dan sevgili Murat'a selam gönderelim. O da kuaförde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem de şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza, çalışan kralcılarımıza selam olsun. Tokat'tan, kuaför salonundan bizleri dinleyen kralcılarımızdan Bilal Baki Balcı, şu anda seni dinliyorum demiş. Selamlarımızı iletelim, devam edeceğiz mesajlarla.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Fırat kaçan püreden gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime selam olsun demiş. Yine Bartın'dan Mehmet Güney şu anda seni dinliyoruz. Hayırlı bayramlar diyor sevgili kralcımıza. Selam olsun. Mersin Pozcu'dan yine erkek kuaföründe bizleri dinleyen kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var İsa'dan. Tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim. İzmir'den Yeşim şu anda mesaide olan kralcılarımızdan kolaylıklar diliyoruz. Selamlar Kadınhan, İstanbul'dan, İçerenköy'den, Berber Eren ben. Tüm meslektaşlarıma kolaylıklar, herkesin kurban bayramı mübarek olsun diyor. Gaziantep'ten, Kavaklık'tan, Hüseyin, İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan şöyle biriyle daha devam edelim. Merhaba Kadirhan abim, tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Uzun yol kaptanıyım, Hollanda'dan geliyorum, Kapıkule'deyim demiş. Türkiye'ye giriş yapacağım, Müslüm Gürses senle bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Yollarda şu anda bizleri görüp korna çalan tüm gurbetçilerimize gelsin diyor. Tüm gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Daha önce de belirttiğim gibi özellikle yollarda bizim tır kaptanlarımızı yabancı ülkelerde görüp heyecanlanan gurbetçilerimizin mesajlarını paylaşmıştık. Selam gönderelim onlara, yollarda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Manisa'dan selam göndermiş, tüm Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyoruz demiş Şerif ve Mehmet. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

demir çekmişler sanki şu gözlerime. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının. En küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik. Yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu. Aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır. Bir daha asla göremeyiz.

Murat'tan, Berber Murat'tan gelen bir mesajımız var. Herkesin Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum demiş. Ahmet İnegöl'den sizleri dinliyorum. Özellikle çalışan arkadaşlara armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Kadirhan ablalarıma selam olsun, bayramınız mübarek olsun diyor Sivas'tan Aslı. Teşekkür ediyoruz. Tuğba İzmir'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine İzmir'den Menderes'ten Volkan Şen. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerimi armağan edersen sevinirim diyor. En güzel Hatay'dan sizleri dinliyoruz demiş. Berber'deyiz. Şu anda 20 kişi burada var. Tevfik Güner'e selamlarımızı iletiyoruz. Sıradaki şarkıyı bize derman edersen sevinirim demiş Ahmet Belge. Hem onlara hem de şu anda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kadirhan Almanya, Herford'dan seni dinliyoruz balkonda. Latif, Arzu, Aleyna, Tuğba, Ayşe, Dilek, Selin ve Aylin. Her zaman kralı dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Çorum'dan Yasmin'e sıradaki şarkıyı armağan edelim. Aydın'dan gelen bir mesajımız var Yeşim'den. Bolu'dan Eskişehir'e ailecek yolculuk yapmaktayız, sizleri dinlemekteyiz. İyi geceler, iyi yayınlar. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Yıldız Silve'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Ediz ve Azra. Evet, mesajlarımız oldukça yoğun. 0532 703 92 00. Radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğun. Bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabımdan da mesajlarınızı bekliyoruz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Güzel bir şarkımız var, sonrasında buradayız. Müzik

Radyocularımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. 00.42 yaptık saatlerimizi. Özellikle kurban kesecek kralcılarımızdan ricamız olsun. Kurban kesimlerini dinimizin kurallarına göre yapmalarını rica ediyoruz. Hayvanlara eziyet çektirmeden, işi ehline bırakarak ibadetlerini gerçekleştirmelerini rica ediyoruz. Hatta bu konuda peygamberimizin bir hadisini de kralcılarımızla paylaşmak isterim. Peygamberimiz hayvanı yatırdıktan sonra bıçağını bileyen bir adamı görmüş ve hayvana psikolojik eziyet verdiği için ona şöyle uyarmıştır. Hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce bileseydin olmaz mıydı diye. Bu konuda da peygamberimizin de hadisini paylaşalım kralcılarımızla. Eziyet çektirmeden dinimize uygun olarak İbadetlerini yerine getirmelerini rica ediyoruz, işi ehline bırakarak. Güzel bir bayram olsun hepimiz için. Ankara'dan gelen bir mesajla devam edelim. Yüksel, şu anda mesaide çalışıyoruz Kadirhan, diğer taraftan da seni dinliyoruz demiş. Yine Adana'dan Raşit'ten gelen bir mesaj. Hayırlı bayramlar. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Gaziantep'ten Hatice, herkesin bayramı mübarek olsun demiş. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Kanada'dan gelen bir mesajımız vardı. Az evvel Instagram'dan yazmıştı kralcımız. Hemen onu da paylaşalım. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Sevgili Yusuf Kebeli, şu anda saat farkından dolayı gün içinde bizleri dinlemekte Kanada'dan. Selamlar, sürekli sizleri dinliyorum diyor. Bağımlılık gibisiniz demiş, eksik olmasın. Sevgili Yusuf'a da, gurbette olan tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Devam edeceğiz birazdan gelen mesajlarımızla.

İyi geceler. Kadir Han Almanya'dan tır kaptanı Emin Şengül. Sıradaki şarkıyı şu anda Niğde'de seni dinleyen ablam Sibel, kardeşim Nuriye, yeğenim Berat ve Melda'ya, aynı zamanda Mersin'de bulunan yeğenlerim Pınar ve Meleğe armağanım olsun demiş. Mersin Anamur'dan Fırat'a selam gönderelim. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var Elif'ten. Şu anda çalışıyoruz, seni dinliyoruz Kadir Han diyor. Evet, devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Mersin Erdemli'den Hamza, şu anda erkek kuaföründe seni dinlemekteyiz. Bu geceki şarkılar sevdiğim kişiye gelsin diyor. Tolga göndermiş sanırım bu mesajı. Selamlarımızı iletelim. Tüm kuaför kralcılarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi bayramların en yoğun çalışan meslek kurumlarının kuruluşlarının başında kuaför ve berber kralcılarımız geliyor. Birçok mesajımız da şu anda bizlere ulaşan kralcılarımızın mesajını değerlendirdiğimiz kadarıyla salonlarda, berber salonlarında bizleri dinlemekteler. Selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Az evvel Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız vardı. Sözümüz vardı kralcılarımıza. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım. Önder Durak'tan gelen bir mesajımız var. Sivas'tan bizleri dinlemekte. Kardeşim Hüsamettin, Almanya'da olan yeğenim Aykut ve tüm sevdiklerime, aynı zamanda eşi Hatice'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edeceğiz. Birkaç mesajı daha değerlendirelim. Hayırlı bayramlar İstanbul Kartal'dan gece nöbetçisi Mesut Kadirhan abi, bütün gece çalışan kuaförlere iyi bayramlar. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan kardeşim, güzel ülkemin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Gurbetten Sıla'ya selam olsun demiş. Kanada'dan Ali'den gelen bir mesaj. Evet, oldukça yoğunlukta mesajlarımız. Birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz mesajlarımızı. 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkımız var. Orhan Gencebay'dan seçtim. Sonrasında buradayız.

0: Sıradaki şarkı diyor Kemal. Kemal abimizin de mesajını paylaşalım. Niğde'den Erhan. Onur'la beraber kuaför salonunda bizleri dinlemekteler. Mersin Erdemli'den gelen bir mesajımız var. İsmail Balcı'ya selam gönderelim. Eskişehir'den Yeşim, şu anda çalışıyorum diyor. Kadir Han, ben Ankara'dan polis İbrahim Bayram Seyran, göreve devam. Herkesin bayramı mübarek olsun. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Sevgili İbrahim'e, aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Kadir Han, iyi yayınlar. Şu anda seni dinliyorum. Eşim ve çocuklarıma sıradaki şarkı armağan ediyorum. Ama öncesinde herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum demiş. Bu arada ben Esra, şu anda memleketim Nevşehir'in Avanos'a bağlı köyümüzden yazıyorum size diyor. Selam gönderelim sevgili Esra'ya ve ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Ali şu anda bizleri Gaziantep'ten dinlemekte. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Rize'de şu anda seni dinliyorum Kadir Han diyor Ali Kaptan. Ali Kaptanımıza da selam olsun. Gaziantep'ten yazıyorum. Biricik anneciğim Hatice'ye gelsin diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Hatay, Antakya'da yine kuaför salonunda bizleri dinleyen kralcılarımızdan Mehmet Soğuk Su'dan gelen bir mesajımız var. Yıldız Silbe'den bir şarkı istemiş sevgili Mehmet. Az evvel paylaşmıştık. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada hem onlara hem de çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yine devam edelim. Sakarya'dan gelen bir mesajımız. Can göndermiş mesajı. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum. Özellikle Aliye Eymen ve sıra bekleyen müşterilerimize gelsin diyor. Hakan Kaya, Muğla Ataköy'de şu anda berber salonunda bizleri dinlemekte. Özellikle Serdar'a ve tüm sevdiklerime Eren Özsoy'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Sakarya'dan gelen bir mesajımız var. Ali Eymen Bilgiç'ten. Evet, mesajlar yoğunlukta. Yine son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Ali Kerem şu anda Edirne'den bizleri takip etmekte. Bulgaristan yolundayız. Herkese iyi bayramlar demiş sevgili kralcımız. Hayırlı bayramlar Sakarya Geyve'den. Özellikle eşim Ergün Kılıç için bir şarkı istiyorum diyor. İsimsiz gelen bir mesaj. Batman'dan sizleri severek dinliyoruz diyor. Erkek kuaföründen selamlar demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Selam olsun bizden de onlara. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Hayırlı bayramlar Kadirhan abi, İstanbul Beylikdüzü'nden seni dinlemekteyim. Bülent ben, özellikle Kayseri'deki ailem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İzmir'den Refika'dan gelen bir mesajımız var. Elbistan'dan erkek kuaförü kralcılarımızdan kardeşim Yusuf Talha'ya ve babama gelsin diyor. Mehmet Yalçın'a da ailesine de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, devam edelim. Hakan Kaya Muğla'dan bizleri şu anda takip eden kralcılarımızdan. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajlara ilişiyor. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Kocaeli'den Raşit'e selam gönderelim. Herkesin bayramı mübarek olsun diyor. Manisa Salihli'den gelen bir mesajımız var. Berber Ümit, şu anda müşterilerimle seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Kolaylıklar dileyelim. Fırat çok sevgili, sevdiği Selen'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Gaziantep'ten sana yazıyorum Kadirhan demiş. Evet, Samsun'dan gelen bir mesajımız var. Canan, şu anda eşim Hüseyin, çocukların Feyza ve Faruk'la Trabzon'a yolculuk yapıyoruz. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyoruz. Sizlerin ve dinleyicilerinizin bayramını kutlarız demişler. Yollar açık olsun. Dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımızın hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tabii uykusuz yola çıkmamalarını da rica ediyoruz. Tüm yolda olan, yola çıkacak olan kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Evet, Gaziantep'ten bir mesaj. Kadirhan selamlar. Kurban bayramınızı enişten dileklerimle kutlarım. Özellikle eşim Mehmet'e gelsin diyor Hatice. Trabzon'dan gelen bir mesajımız var. Beşikdüzü'nden Sinan, hayırlı geceler, hayırlı bayramlar Kadirhan demiş. Hastanede yatmakta olan Yusuf ve mesai arkadaşım Vehbe Ermal'a sıradaki şarkı diyor. Yusuf'a da, hasta olan tüm kralcılarımıza da acil şifalar dileyelim. Evet, Hollanda'dan gelen bir mesajımız var. Hüseyin Umut'tan, Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Tüm kralcılara gelsin diyor. Yine Gurbet'ten, Almanya'dan bir mesajla devam edelim. Güner, eşim ve oğlum Yiğit'le seni dinliyoruz. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Yine kuaför kralcılarımızdan Denizli Tavas'tan gelen bir mesaj. Hüseyin Arcan, şu anda müşterilerimle seni dinliyorum. Özellikle Ramazan Berkay Arcan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan

hazır adam dayanmaz demiştim. Cepten yedik de senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

Mesajımız var. Karadeniz'in dağlarında yürüyoruz. Dayılarım Musa ve Kerem şu anda seni dinlemekteyiz demiş. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Belçika'dan gelen bir mesajımız var. Tüm İslam aleminin bayramı hayırlı olsun demiş Pekin Küçük. Yine Uşak'tan seni dinlemekteyiz Kadirhan diyor. Şu an İzmir'de olan sultanım, canım, eşim, fundama ve Kral FM dinleyicilerine demiş sevgili kralcımız. Sinop, Gerze'den Alper Yıldırım kuaför salonunda bizleri dinleyen kralcılarımızdan selamlarımızı iletelim. Sevgili Alper'e ve yanında bulunan tüm arkadaşlarına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Oldukça yoğun. Bursa Ermenek'te, Bursa Emek'ten Kübra, uyku tutmadı seni dinliyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Bursa'dan İnegöl'den bir mesajımız var. Yasin Tetik göndermiş mesajı. Mersin Erdemli'den Hamza, şu anda seni dinliyoruz. Özellikle tüm sevdiklerime ve kuaför meslektaşlarıma gelsin diyor. Londra'dan İbrahim tüm kralcılara selam göndermiş. Bizden de ona selam.

0: Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta, aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun. Bulgaristan'dan gelen bir sesli mesajımız var. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadıkhan abi, iyi akşamlar. Burası Bulgaristan. Ben Rasim. Sıradaki parça tüm Müslüman halkına gelsin ve ayrıca bayramı, bütün Müslümanların bayramı mübarek olsun.
0: Evet, Bulgaristan'dan Rasim'e de teşekkür ediyoruz. Kadirhan Trabzon'dan Kevser, kuzenlerim Neslihan, Sümeyye, Sümeyye kızım Rümeysa ile seni dinliyoruz. Gönlünüzden geçen bir şarkıyı bizlere de armağan ederseniz mutlu oluruz demişler. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Müzik.

Hasan Biroğlu, Hasan ve Emre kardeşler olarak sizleri dinlemekteyiz demişler. Kuaför salonunda kurban bayramınızı kutluyoruz herkesin diyor. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Zonguldak Alaplı'dan Ömer'e de selamlarımızı iletelim. Evet, devam edelim. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Sinop Gerze'den Alper Yıldırım. Sıradaki şarkımızı Alper Yıldırım'a da armağan edeceğiz. Az evvel Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımız vardı. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet, Fatih'ten gelen bir mesajımız var. Sevgili Fatih Sönmez şu anda bizleri dinlemekte. İyi bayramlar, İstanbul'dan dinliyorum seni Kadirhan. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan Hakkari Dağ ve Komando'dan Umut ben. Bütün arkadaşlara sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Askerimize selam olsun. Rabbim ayaklarına taş değirmesin inşallah. Dualarımız onlarla beraber. Tuğba Topuz'dan gelen bir mesajımız var. Kayseri'den o da selamlarını iletmiş. Bizden de ona selamlar. Evet, Instagram üzerinden şöyle gelen mesajlarımızın son bir tanesini daha paylaşalım. Sevgili Melis Yılmazer, seni dinliyoruz. Özellikle annem için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Hem Melis'e hem annesine şarkımız armağanımız olsun.

0: mutlu.
1: Evet, bir kez daha tüm kralcılarımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Özellikle kurban kesecek kralcılarımızdan ricamız olsun, kurban kesimlerini dinimizin kurallarına göre yapmalarını rica ediyoruz. Hayvanlara eziyet çektirmeden, iş ehline bırakarak ibadetlerini gerçekleştirmelerini rica ediyoruz. Tüm kralcılarımızdan peygamberimizin de bu konuda bir hadisini de paylaşalım. Peygamberimiz hayvanı yatırdıktan sonra bıçağını bileyen bir adamı görmüş ve hayvana psikolojik eziyet verdiği için onu şu şekilde uyarmıştır. Hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce bileseydin olmaz mıydı diye hadisini de peygamberimizin paylaşalım. İş ehline bırakalım. Hayvanlara eziyet çektirmeden dinimizin kurallarına göre inşallah kurban ibadetimizi de gerçekleştireceğiz. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel bir bayram diliyoruz. Bursa'dan sevgili Utku'ya da selam gönderelim. Kalfam Ramazan, Biricik Çırağım'la şu anda seni dinlemekteyiz. Bize de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz Kadirhan demişler. Giresun Keşap'tan kuaför Sabri. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Sırada güzel bir şarkısı var. Bodrum'dan gelen bir mesajımız var. Faruk, İlker, Yıldıray ve Bulut'a gelsin diyor. Evet, Bulgaristan Kırca Ali'den sizin ve tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Daha nice güzel bayramlara diyor. Amin diyelim. İbrahim'den gelen bir mesaj. Evet, birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Gerek WhatsApp hattımız üzerinden gerek Instagram hesabım üzerinden gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı seçtim.
2: Kadir Han.

0: Evet, birazdan vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımız var. Sakarya'dan Enes Büyüktaş. Gece nöbetindeyim. Herkesin bayramını enişten dileklerimle kutlarım demiş sevgili kralcımız. Kolaylıklar dileyelim. Bayramınız mübarek olsun. Adana'dan Berber Mustafa tüm müşterilerime gelsin diyor. Tekirdağ Süleymanpaşa'dan gelen bir mesajımız var. Murat Aydın şu anda bizleri Can Güney ile beraber dinlemekteler. Devam edelim. Sakarya'dan gelen bir mesaj da Ömer'den. Sinop Ayancık'tan Nurettin Öz. İyi geceler Kadirhan abi. Öncelikle Kurban Bayramımızı kutluyorum. Tüm çalışanlara ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. İstanbul'dan Büyükçekmece'den Malatyalı Nilgün'den gelen bir mesajımız var. Eren'e selam olsun. Şu anda İstanbul Güngören'de arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Eren'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyorum. Manisa Salihli'den Yeliz'den gelen bir mesajımız var. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Bütün yalnızlara sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Melis'ten İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. O da şu anda gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde Sibel Can'dan güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Karabudak'tan gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkı İki Gözüm Cam Parçalarım, Ayşenur ve Esma Nur'a armağan ediyorum diyor. Selamlarımızı iletelim. Final şarkımızı tüm kralcılarımıza da armağan edelim. Bir kez daha tüm kralcılarımızın mübarek kurban bayramlarını kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun hepimiz için inşallah. Mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda olan kralcılarımıza ricamız olsun. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, yorgun, uykusuz yola çıkmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: İlaç Gibi Radyo.

sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin, sen...

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.